Bir işlerge yoluqanda kən qorsaqlıq qilish və düşünüş, özünün doğru bolsunmu başqalarga yol qoyuş, tiz pikenlik bolmasdan bəlkə bir xil sapadır. Bu usulda həm özünün pəzilidini namayan qılğılı, həm qarşı tərəfinin etiraf qilishiga erişkili boludu. Nəticədə bir çalmada iki paxtak soquludu. Sapa degen nime? Başqalarını ayıplaydıqan qalıp bilən özünü ayıplash. Özünü keçirdiqan qalıp bilən başqalarını keçiriş dəl sapadır. Gerçi adam bilen adam arası da hakiki türde bevasti his kılıç kıyım bolsa mu, ama hiç bulmuğanda başkalarını köprek doğru düşünüp azıraq hesaplaşsak, hakikat biz tarafta bolsa mu, yolsuzluk bilen eslivamasak, fırsatın paydalanıp başkalarını boza kılmasak boludu. Esanızı bolsun ki, merdanilik kabiliyet bolmasın, belki merdana çıkışkak buluşla hakiki sapadır. Vazgeçiş kerek boğanda vazgeçin, başkalarını keçirgedek yeri bolsa, keçirgedek.

Bir neçe gün ilgari bir dostum bana başka tencilikleri doğrusu da dert döküp verdi. O tolumu kabiliyetlik bulup, çet eldeki danlıq mektəbini pütközüp kayıtıp geldi. Ve toydun keyin ilim pembelen şoğullanıştın vazgeçip,

çıkkandan keyin hammış özgürdü. Ögünüş besimi, rekabet, yani başka mesele arka-arkadan payda buludu. Atanla ciddiylesele kapağını türüp ayıplaşını başlayıverdi. Şunu bilen, atanla kakşaydıgan adetini, vallahi bolsa, gap on kulaqtan kırıp sol kulaqtan çıkıp gedidigan adetini yitildirip alıdı. Balını optan küstü baksak, biz balımızdan ümit kılığan nurgun yakşı adetinin arkasına balımızı yedilip olan yaman adet yoşurun kallıqını baykayımız. Şuna balıda yakşı adet yetildiriş üçün aval yaman adetini tüzütüşümüz gerek. Adetini tüzütüş, yeni adetini yetildirişki karğanda tekimi təsip oludu. Bu xuddi tikip söküşünün təsip oğunu oxşaydı. Lekin bazı atanla tikip söküşke nurgun vaxt kedidi kallıqını nəzərdən saxtıq boyudu. Əməliyyatda balı qanç çoğun bolğan seri yeni adet yetildirişke şünç köp vaxt kedidi. Şuan atanla hərkətini başlaştın burun, balının yeni adet yetildirişdən ibarat bu işidin bək zor ümit kütüb almaslıqı. Bunun uzaq cariyan kedidi kallıqı, amma ərziydi kallıqını bilişe gerek.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

avtomobildan ziyan tortib, umidini setishdan keyingi mulozamatga bog'lash. Kishilar kundalik turmushda tilga oladigan 4S tukini, tayyor avtomobil setish, zapchas bilan ta'minlash, remont qilish, asrash, uchurni qaytma inkas qilish qatorliq 4 xil kasb bilan shug'ullanadi. Hozir avtomobil kasbi sohasidagi bajingi borgan sir keskinlashayotgan ahvolda, tayyor avtomobil setish yadrolik kasbi ta'tir bo'ladigan iborat mushkil ahvolga duch kelgan. Gonjodiki ma'lum cho'ng tipdagi avtomobil setish mulozimati guruhining setish bosh nazoratchisi muxbirga samimiylik bilan mundaq dedi. Tokenimizda asosiy setilayotgan tanarka tipidagi yangi energiyalik bir avtomobilni misol qilsak, avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodning yetakchi bahosi 250 ming yuan bo'lib, baho jingining zarbisi sababli terminalning amaliy pitish bahosi aran 150 ming yuan atrofida bo'ldi. Halbuki do'konning tayyor avtomobilni kirgizish tanarxi 160 ming yuan bo'lib, sotgan har bir yangi avtomobildan do'kon 10 ming yuan atrofida ziyon tortdi. U yana muxbirga mundaq dedi. Avtomobil setib ziyon tortish butkul sohadagi doimlik ahvol. Setish ko'rsatkichini o'rindagandan keyin zavod taraf bir qism foydani qaytirib berdi. Ammo foyda qaytirish davriyligi odatda 2-3 oy. Uning ustiga bir qism foydani qaytirish yanada yangi avtomobilga to'g'irlab chiqarib yetish shaklida berilgan bo'lg'ashqa, do'konlarning mablag' obrot besimini yiniklitishi intayin qiyin. Jungo avtomobil obrot jamiyatining tekshirishida ko'rsatilishicha 2025 yili 81.9% avtomobil savdogarlarida o'xshash bo'lmagan darajada ta'tir baho hodisasi saqlangan. 51.5% avtomobil savdogarlarining ta'tir baho ko'lami 15%dan oshib ketgan. Üzlüksiz eğilishayotgan ta'tir baho yangi avtomobil setish kasbining hol sirishini keltirib chiqargan. Payda zo'r ko'lamda zayg'an. Qismen 4S dukanlarının yeni avtomobil setiş bölüki payda iliş iktidarını yok atkan. Bu hal bilen Roşen parıq şekillendirgin şu ki, avtomobil sodigarlarının umumi payda kurulması da, setişdin keyinki kesbinin umumi payda koşkan tökpisi 80.18% getip, yeni avtomobil setişinin tökpisinin zor derecede eşip getken. Bunun arkası yuşunduğun ekval şu ki, əsildeki yürüyüşlük mülazimet hesaplandığın remont kiliş, asraş, kəsbi dükkanlarının mevcut bulup duruşuğa terek bulunduğun törük kaylangan. Uzak yıl avtomobil seçtiğin kiinki mülazimetini başkuruş bilen şuğulangan kəsb sahasıdaki bireylen mundaq dedi. Seçtiğin kiinki mülazimetinin otturuş paydisi 40% getirdi. Bəzi ali derecelik avtomobil tıklarını satıdığan 4S dükkanlarının paydı səviyyəsi texim yukarı. Bir yeni energiyalik avtomobil egisinin muhbirge etişçe, öz seti olgan Lingpo markalıq avtomobil bir qetim yenik soqulgan dinkin, on arq tarap bexatarlik lemi astidiki bezek, taxta oltırışıp ketken. On tarap lemdiki çıraq mı çıqılgan? O adetki remont zavodidan mesele sorganda, qarşı tarap bexatarlik lemini remont qilib davamlıq işletkili boludu. On lemdiki çıraqni yenge almaştırış lazım dep qarap, 550 yuan bağa qoygan. 4S dükkanı bolsa bexatarlik limi ve çırağını yenge almıştırış lazımlıqı. Soğurtu bu içi mağandıgan remont hakkının 4000 yuandan 5000 yuan geçi işgallikini etkan. Hem de Navada 4S dükkanı remont kıldırmsa, bu avtomobilin əsli zavod süpet kapı aldı. Remont kapı aldı hukuk mənpəyatının əməldin kaldıqalığını bildirgen. Bu xil məcburi bağlıbileş kılmışı avtomobil ikisini tolumu amalsız kaldırgan. Bunun da sırt yeni bir avtomobil ilgisinin muhbirge alı yetişçe, özü edigen avtomobil başka avtomobilga sürkülüp ketkenlikten, öz turuşluk şehirdeki okşaş markalıq avtomobil satıdığan Nurgun 4S dükkanlarından meslet edilip, bahasını sorgan. O seliştürüp görgendinkin okşaş markalıq avtomobil satıdığan organ tarap dükkanları bolgan tağdırdı mı, okşaş zahimge koygan remote hakkı bahasının okşumaydıqanlığını baykan. Bu avtomobil ilgisi mındak dedi. Bazıları 1800 yuan bağa koydu. Bazıları 2600 yuan bağa koydu. Bağa tolumu halı qanç koyuldukken. Hem birdeki kelgen hak eliş ölçümü mü yok iken. Nurgun avtomobil ilgileri muştun qoşaş ekvalgı yolukkanda bağının yokur tümenlik perkiye dəmal hüküm kılalmıqanlıqtın, seliştirip dükkan talaşkı sərip kılgan vaqt tanarxını aşırıplı kalmayı, ular markinin seçtin kinki bağa bekitişini başkuruşuğu mu gumani nəzərdi qargan. Avtomobil egisi kəsb əkli bolmasa, setişdən keyin qalayım qançılıq payda bulamdı?
Xeymo ərz supsida 400 dükkan remont qıldırışqa ait ərz neçimin

yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Bu yıl partimiz kurulganlıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyede partiye tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıvatıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiye Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nezriye terbiyesi ilip biriş intayin zörür. Men her kararlılık, otriyaj, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş

kerak. Mayli o'ngishlik sharoiti bo'lsin yoki o'ngsiz sharoiti bo'lsin, qat'iy niyatga kelib partiyaga agish mingish, o'lsimi pushaymon qilmaslik kerak. Partiya a'zolari kadrlarning partiyaga sodiq yoki sodiq emasligini sinashda, inqilob yillarida ularning partiya va xalq ishlari uchun atoqiga o'talgan o'talmaganligiga, fidokorlik ko'rsatgan ko'rsatmaganligiga qaraladi. Tinchlik mazgilidami, buning aniq sinash o'lchimi bor? Alayloq, partiyaning rahbarligida chang turib, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qat'iy qo'g'dab, onglik holda ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlay oladimi yo'q? Partiyaning nazariyasi va Lushan Fangjin siyosatlarini qat'iy izchillashtirib, ijro qilib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini kam kutsiz joyida amallashtira oldimi yo'q? Partiyaning siyosiy intizomi va siyosiy qoidasiga qattiq rioya qilib, siyosiy jihatda zerak odam, samimiy odam bo'la oladimi yo'q? Partiya va xalq ishlarini hammadan a'lo bilishni ching turib, tashkilning qarorini aniq ijro qilib, tashkilning o'rlashtirishiga bo'ysundimi yo'q va boshqalar. Bularning hammasi partiyaga bo'lgan sadoqatmanlik uchun bevosita sinoq hisoblanadi. Uzoqdan buyon partiyamizda bir xil sharaflik an'ana va isil stil davomlashib keldi. U bo'lsa-mu, partiya nima qil desa shuni qilish, partiya qayerga bor desa shu yerga berish, xizmati qayerda bo'lsa shu yerni oilasi qilish, bo'yin tovliq qilmaslik, qilchi zorlanmaslik. Bundoq sharaflik an'ana va esil stilni bugungi kundimi zo'r kuch bilan avj oldirishimiz kerak. Hozir ba'zi kadrlar Beijing, Shanghai, Guangzhou'da turishni xohlaydi. Xinjiang, Shizang, Lanzhou'ga berishni xohlamaydi. Bundaq pozitsiyadagilarni g'oya e'tiqodi mustahkam, partiyaga sodiq degilar bo'lmaydi. Tashkilning yosh kadrlarni jafoliq, chat, yiroq rayonlarga ishlashga avatganligi, ularga ishonganligi, texnik muhimi ularni yetishtirganligi. Yosh kadrlar buni sharaf deb bilib, bas-basta otinish kerakki, ishining yenikini tanlab eg'irdin qochmasligi, uni buni tanlamasligi, foyda ziyonning g'imida yurmasligi, sodilishidigan ishni qilmasligi kerak. Partiya tashkiloti o'rlashtirgan xizmat oldida ishkilinadigan undoq bundoq o'ydi bo'ladigan kadrlarni e'tiborlab ishlatishga bo'lmaydi. Bo'lmasa xalqlik paytda chotoq chiqadi. Qiyinchilik va jafo mushaqqatni yengandilar muvaffaqiyat qozonganlar bo'ladi. Shunga pichoqni tosh bilan bilash, odamni ish bilan tovlash kerak. Bo'ron chopqunni boshdan kechirmay, ko'p ishlarni ko'rmay turib, cho'ng ishni vujudga chiqarish tas. Ikkinchi, amaliyotga ahamiyat berish, haqiqatni amaliyotdan izlash kerak. Hammada amaliyotni chiqish qilishni ching turish, masalalar ustida o'ylanishimiz, tadbir belgilashimiz, ish qilishimizning mavqesi va maqsadi. Yo'ldosh Mauzning burunla xizmat fangjinini amaliy ahvolga qarab belgilash, barliq kompartiya a'zolari esida ching tutishi lozim bo'lgan eng tub xizmat usuli. O'tkizgan xatoliklarimizning sababini tadqiq qilib ko'rsak, bularning hammasi o'zimizning xizmat fangjinimizni shu vaqt shu joyning amaliy ahvolidan chatlab, subyektivlik bilan belgilaganligimizdan bo'lgan deb ko'rsatgan. Yo'ldosh Mauzning bu so'zi nihoyat kuchli qaratmaligiga ega. Partiya 18-chi qurultaydan keyin men tarbiyalanishda, huquq yurgizishda, intizomda talabchan bo'lish, ish qilishda, iyilik tiklashda, odimilikda rostchil bo'lishni aniq o'tirib qo'ydim. Hamda butun partiyada maxsus temiliq tarbiya qanot yaydirildi. Buningdagi maqsadmi shu? Partiya markaziy komiteti nurg'un talablarni o'tirib qo'ydi.
bularni davomlik yaxshi izchillashtirish va amaliylashtirish kerak. Amaliyotni chiqish qilishni ching turishning oldingi sharti amaliyotga cho'nqur cho'kish, amaliyotni tushunish. Mushunda qilgandilar haqiqatni amaliyotdan izdigili bo'ladi. O'xshashlar haqiqatni amaliyotdan izlash pozitsiyasi bo'lgandilar amaliyotga cho'nqur cho'kish, amaliyotni tushunishga ahamiyat bergili bo'ladi. Amaliyotni tushunish uchun tajrib tadqiq qilishdan iborat bu asosiy mahoratni egallash kerak. Hozir har qaysi taraflar tajrib tadqiq qilishga ahamiyat beryapti. Lekin texnik zo'r kuch sarf qilish kerak. Muhimi tajrib tadqiq qilishda cho'nqur amaliy bo'lish, yuzaki bo'lib qilishdan, shakliga aylanib qilishdan saqlanish kerak. Tövengi nazar silib, tövengi tushib, bütün vücudu bilen işlep, birinci sepki çöküp, yırakı mı, yıkıngı mı berip, yakşını mı, nacırını mı körüp, kadırla ammının mahtışını mı, tenkidini mi anlap, ekvalini hakiki türde inik iyileş gerek. Hazır alaka nait terakki kıldı. Telefon biriş, ündidarda evetiş, materyal körüş arkalık mı, Nurgun ekvallardan xəbərdar bolğulu boludu. Lekin nemili degen bilen bevasitə bolmaganlıq üçün nəq meydanda körgəndək, yüz tıranı anlığandək, bevasitə sorğandək və köpçülük tərəb-tərəbdən fikir qatnaşdırdığan müzakirədək həqiqi canlıq bolmaydı. İlgiri qolunub gəlgən noxtada turub təşürüb tədqiq qılış. Quşqaş operasiyası qılışdək təşürüb tədqiq qılış usulü Yeli hem eskatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaklarını kılıp, muhabbiyetlik bolğandinkin tedirci kin ayıtı vatımız. Manı bu, kuşkaş operasiyas kılış usuludur. Asasi katlamı çöküp, tehimi muhimi asasi katlamıga kümülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ekvalını küzütüş, meselini hakiki tetki kılış, hakiki meselini tetki kılış gerek. Göz-göz qilish shaklida tekshirib tadqiq qilish. Tashdek manzirasi shaklida tekshirib tadqiq qilish. Qo'l uchidila tekshirib tadqiq qilish qabilmaydi. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap aytib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lish qabilmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, najrni cho'rib tashlab Yaxşısını ilgi vilip, saxtısını çörüp taşlap, çinini saxlap gelip, bir işini yeni bir işki bağlap küzütüp, hadisinin mahiyyatki ötüp, şeyilənin mahiyyeti və qanuniyetini biliş, məsilini həl qiliş çağrısını tepip çıxış gerek. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydalanıp, hər qaysi tərəfnin, cümlədən, Assandaki kişilərinin fikri və qarşı fikrini anlaşqa əhmiyyət verib, köp qatlamdan təhlil qılıb, obdan oylanıb, andın hərəkətə keçiş. Özününkini rast deyib turub bilişnin, azraq nəticəyə erişibla, özünə təmanna qoyuşnun aldın eləş kerak. Hər tərəfin fikrini anlasaq, əhval iniq boludu. Birli tərəfin fikrini anlasaq, əhval tutuq boludu. Oxşaş bolmagan sadalara qulaq seliş Yaman işemez. Köp qitimliq inkarını inkar qilish jarayonida yurgizilgan mulayiza, chiqirilgan tadbirlar amaliyotga uyg'un keladi. Men namoratlarni dal joyda yo'lash strategiyasini mana mushundaq cho'nqur tekshirib, tadqiq qilish asosida o'tirib qo'ygan. Namoratlikdan qutulish namorat ommining samimiy umidi. Shundaqla Peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namıratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namırat rayonlardakı puxrallığa yüz gilələməyimiz, Peşqədəm inqilabçılığa mı yüz gilələməyimiz? Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötmək, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsigi berib, namıratlıqdın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultiydin boyan, Mən mərkəzlik tutaş getgən 14 alayda namırat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib durdum. Pat-pat berib durdum.
Biz udul namrat oilalarga kirib, haqiqiy namratlarni

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Mal hevesini yığalmaydı. Hem ferz kaytuluşka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emine kaytudan başlasam de bekme arzu kılınan.
2: Siz kaytudan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytuluşunu toktutup, karızınızı retlep, karız kaytuluş planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setip alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun, setip ilişini ret kılıdıgan keskinlikiniz mi bolsun?

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
1: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
5: Menche uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minoncu açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durmadıdı.
6: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: Bu ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak çekişini Dünya Seyyiyet Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
7: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
5: Yeme içme isini uqtatqan ata-ananga mushundaq javob qaytaramsa?
6: Odam sendek dö't olam dey.
2: Bazilarga ballıq davri bir ömür melhem bolsa, yana bazilar ballıq davrida çalıqaqanlarını bir ömür tirishib tuluqlaydı.
8: Başqa joyga maktablarga imtihon bema. Çoqum yenindi qamsan bolmaydı.
5: Tanlaw beremse. Senin şu toy kılış uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıktırışım adıma.
0: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

0: Azlash ünümüki kapalatlı kılış gerek. Pol sürtüş tamamlanğandan kiyin, pol sürtüşünü dərhal yuyuş, həm də onu balkon qatarlıq şamal ötüşüdüğən cayğı koyup kurutuş. Nəm muhiti saxlaştın, saxlanış gerek. Onundan başqa, şilt boğan pol sürtüş tuğunu vaxtıda tazılaş, həm də sonu töküb etiş gerek. İkincisi, pol tazılaş yapraqçısı işiltiş. Pol tazılaş yapraqçısı tərkibide sırtkı yüzünü aktivlaştırış agenti, biologilik degradasiya fermenti, bakteriya yoktuş tərkibi və xuşpıraq faktor var. Pol sürtkəndə tazılaş yapraqçısını qoşqanda, pol yüzüdeki dağlanı önümlük eritkili, həm də sesik pıraqını yok atqılı buludu. Bu xil tazılaş yapraqçısı pol yüzdeki çan tozallarını tazablı qanmay, yana pol yüzüdə sus xuşpıraq qaldırdı. Üçüncisi, orluq pol sürtkişini ənənivi pol sürtkişinin orunluğu dəsitdiş. Orluq pol sürtkiş bir xil yuqru ünümlük tazlaş quralı bulub, o suunu qızdırış arqılıq orğa aylandırdı. Andın, orluq pol sürtkiş arqılıq yeryüzünü tazlaydı. Bu xil pol sürtkiş yeryüzünü ünümlük tazlaplı qamay, yana yuqru temperatura arqılıq bakteriya öltürüb, kır və mikroorganizmlani təltöküs tazlaydı. Keyin qeytim işlətkəndə, eşqanda qayrı pıraq bulmaslıqı kolaylıq bolsun üçün pol sürtkişini yuyub qurutuş gerek. Pol sürtkəndən kiyin payda boğan sesik pıraq adətdə pol sürtkişinin pakız bulmaslıqı, su süpti məsələsi, ya ki pol yeriklığı su jığılıb kilişdən kilib çıxıdı. Bu xil əhvalını aldın eliş üçün biz pol sürtkişini ölçəmlik işiltişimiz və asırışımız, ya ki tazılığanda məxsus tazılaş yapraqçısını qoşuşimiz gerek. Halbuki, ən yaxşı əl qılış layisi orluq pol sürtkiş işiltiş buluşu mümkün. O, tazlaş bilen bir vaqtta mikrob öltürüp, bir tərəb qılıb, sesik pıraqının payda buluşunun önümlük aldığını elib, tazlaş və pıraq yoxdüşdün ibarət koş önümlü işğa şuralaydı.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı kalıpıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıqda, bununla taz könelmedim.
1: Bun beyxatarlık üçün əməs mi?
2: Ek avarçılık kendip çö, çeçimini baylı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu, vaqa çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılık payette sizin əcəllik zahmında saklap kaldı məsma. Oylap yıqın, kayısı bəkirək avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikilip mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudak. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalpini azaytudu.
3: Toksikilip mingende bir hatarlık kalpkını doğru kiyvidim. Bexatarlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Hazır yaşlanın boyun umurtkan bek ağrıydı o deyinini köp anlaydıgan bolduk. İgilinişçe döltümüzde boyun umurtkısı keseligi gırıptarı buluş nisbeti 7%'den 10% küçü bulup, keseliknin qozgılışı yıldın yılgı işip, tədrici yaşlışka qarap yüzlenmekte. Uzak olturuş, çınıqış kemçil buluş. Boyun umurtkısı arı-arıqıdın agahlandırı signalı berdi. Ama nurgun kişi turmuştaki bazı inçik alqılarının boyun umurtkısı ziyan yetküzdüğalıqını bilmeydi. Biz tövendeki üç meseleni yaxşı oylasaq, zaten neminin boyun umurtkısının yükün eğirli tevetkerlikini, şunlaqla kandak kılganda boyun umurtkısı keselikidin saxlanğılı boludağalıqını düşünü alalayımız. Birinci mesele, boyun ağırış. Daim boyunuğu yeltürüp geliş boyun umurtkısı keseli mi? Boyun umurtkı keseli bir xil daim körüldüğün ve köp kuzguladığın keselik. Boyun umurtkısı arlıq təxsisindeki çekiniş xarakterlik özgürüş ve onun işkilemci xoşunu kurulmasındaki patologilik özgürüş etraptaki toqulma kurulması. Məsələn, nerva, kan tomur qatarlıqlarına təsir görüstüdü, həm də təsvir ilmidiki özgürüşkü münasib, kelinkilik alamətlə körüldü. Təsir qovçırgan toqulma ve kurulmanın oxşumaslıqı asasən, boyun umurtkısı kesili boyun tiplik, nervi yıldızı tiplik, yelik tiplik, simpatik tiplik, umurtka arteriyası tiplik ve başka tiplik boyun umurtkısı keselliği de bölündü. Birli vaqtta işki xildin artıq əhval mövcud bolsa, arlaşma tiplik dəb matalıdı. Yek tipdiki boyun umurtkısı keselliği kelinkide az uçuraydı. Köp sandiki bimarlarda birli vaqtta bir neçik xil keselik alameti mövcud bulup, onların işçideki məlum bir xil keselik alametini asas kalıdı. Bəzi alaqılar körsətmelerde boyun keselliklerinin əmisi boyun ağırqı tosalğısı dəb qaralgan. Yani bazı tədqiqatlarda boyun ağırqı ve onunla əgişib kilidigan keselik alametlerine asasen, boyun umurtkısı keseliği kısmen boyun ağırqı, yelik keselik özgürüşü ve nervi yıldızı keselik özgürüşten ibaret üç türge ayrılgan. Gerçi, oxşaş bulmağın tiplarga ayrılgan boyun umurtkısı keselikinin kelinkilik işbadları oxşaş bulmusu mu? Likin, yaşlarda daim boyunğa yeltürüp kiliş, boyun mörə telip çın kiliş, kollar uyuşup ağırış, kolunu götürüş qiyin buluş, baş qiyiş, mağdursızlanış, demis qiliş, yürek seliş qatarlıq əhvallar körülsə, boyun omurtkası keserlikinin ifadesi bu.

0: bo'lishi mumkin. Shunga aniq diagnoz qo'yishni tavsiya qilamiz. Albatta, ko'p xil sabablar bo'yin og'rig'ini keltirib chiqarishi mumkin. Lekin bo'yin og'rish bilan bir vaqtda yana bilak palashlik alomatlari bo'lish, putqo'l qulaysiz bo'lish, bosh qiyish, bosh og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, bo'yin umurtqisi kesili yoki emasligidan tekshirib o'rganishar bo'lish kerak. Bo'yin umurtqisi kesiligi diagnoz qo'yish baholashda har qaysi taraflardagi omillarni universal o'ylashga to'g'ri keladi. Gerçi köp kısım boyun umurtkısı kesilge gırıptar bolgan bimarlar operasiyasız davalangandın kiyin önümü yakşı bosu mu? Lekin operasiyasız davalaş önüm bermigen. Yagi kesellik ekvali eğir bolgan bimarlarını operasiya kılıp davalaş sürür. İkinci mesele, boyun umurtkı kesili nemiş üçün yaşlardı köp yüz berudu. Yaşının çoğuyuşu uzak olturuş, uykunun yeterlik bolmaslıqı, semizlik, yastıqının ziyade igiz bolişi qatarlıqlarının hemisi boyun umurtkısı kesellikinin xatarlik amıllarıdır. Boyun umurtkısı kesilgi gırıptar buluş nisbitinin yıldın yılgı örülüşü ve yaşlışkı qarab yüzlenişinin sebebi şahsının turmuş adeti kıyapıtının bir normal buluşu bilen münasvetlik. Hazır uzun oturduğalar bargan seri köpeydi. Aklı iktidarlık yan telefon, tekşi ekranlık kompüterinin umumluşu bilen kişiler her vakit her cayda torgu çıkalaydıgan buldu. Bu gerçek hizmet, turmuş, ögünüşkü kolaylık yaratı persimo, lekin neticede uzak oturduğalar ya ki beşini tüven kılıvaldıgalarının boyun umurtkısının yükü körünerlik eşip getdi. Hazır, siz yan telefonu uzak vaxt oynamsız, yanıla kompüter aldı da uzak oturamsız. Meyli kaysılı bolsun, boyun umurtkınız çarçımaqta. Yan taraftan qarğanda, adamnın boyun umurtkısı əgri şekilde bulup, bugünkü künde köp sandiki yaşlar uzun vaxt oturup kompüter işletişki toğır kelgeşke, uzun müddet beşini tüven kılış ya ki beşini bir az tüven kılış altını saklıqaşka, boyun umurtkısı izcil arka əgme altını saklap kalıdı. Boyun umurtkısı etrafındaki pey, muskullar uzak müddet ciddi halette turudu. Vakt uzargan seri boyun umurtkısı kesilge karab terakki kılıdı. Materiallarda körüstülüşçe uzun mezgil beşini tüven kılıp yan telefon oynaş, kompüterge karaş boynunun 25 kilogram eğirliğindeki nersini kötürgenge bara verişken. Baş kısmı aldığa 15 gradus kıysayganda boyun umurtkısı tahminen 12 kilogramlık eğirlik düşüdü. Aldığı 30 gradus kıysayganda boyun umurtkısıga 18 kilogramlık eğirlik düşüdü. Aldığa 45 gradus kıysaygan çağda boyun umurtkısıga 22 kilogramlık eğirlik düşüdü. Real turmuşta ekranğı tikilip qarashqa adatlangan beşini tüven silip aldıqanlarının beşini 45 gradusluk egişi köp uçuraydı. Üçüncü mesele, boyun umurtkı kesilinin aldığını eliş üçün qandaq qilish kerek? Boyun umurtkısı kesellikinin putunlay yüz bermesliğe ancı mümkün emez. Çünkü boyun umurtkısı kesellikinin xatarlık amilleri işçi de yaş özgertkili bulmaydıgan amil. İkinciden, kişiler kündülük hizmet ve turmuşta zahmilniş ya ki tasadibiliklerini putunlay yoktalmaydı. Ama boyun umurtkı kesellikinin aldığını iliş davalaştın üstün turdu. Bu naidi zor real ehmiyet giygen. Nurgun naçar turmuş usulunu özgertkili buludu. Fakat kesellik sebebi ve peydaklıkçı sebep katarlık köp taraflardan aldığını ağandıla andın kesel buluş nisbiti, kayıt kuzguluş nisbiti, miyip buluş nisbitini tüvelletiş məxsidige hakiki yetkili buludu. Konkret aldın iliş tedbirleri toğra, beden ağlatı ve kıyapetini tənşeş sağlamlıq tərbiyesi, muhabıq çınqış, taşqı zahmilinişdin saxılınış ve soğuqdun saxılınış, ısıq saxlaş katarlıqlarını öz çıqalıdı. Yaşlar kündülük turmuşta uzun vaqt başını tüven qilishdan saqlanishqa alayda diqqat qilishi kerak. Yaxshi tampon bo'lgan muskul va yumshoq to'qilma sharoiti bo'yin umurtqisi va butkul umurtqining muqimligini saqlab, bo'yin umurtqisi kesilga giriptar bo'lish nisbati va qayt qo'zg'olish nisbatini ko'rinarlik azaytadi. Bo'yin muskullarini chiniqtirishni kuchaytirish tavsiya qilindi. Tuvan sijilliqdagi bo'yin gimnastikasi orqali chiniqsa bo'ladi. Bo'yin umurtqisi kesilining oldini olishda yoshlarga nisbatan aytganda aldı bilen kündülük ögünüş, hizmetki nacar adetlerini tüzütüp, boyunun yükünü eğirlaştırıp itişten sakılmış gerek. Daim kompüter ışıltıdığan kişiler, ekranın egizlikini körüsüzlükü bilen tən oranığı tənşiş. Yastıqını egiz koyup uxlaş adetini özgertiş. Paranlaşkanda beşini kınğaytmasıqı, imkan kadar optimobildi müqdəb kılıştın sakılmış gerek. Köpçelik keşini əskertimiz ki, boyun kısmını fiziyologiyelik aletli aram aldırışkı dikkat kılış en tayin mıyım. Mundaq çıkılıp etkanda, toğru oltırış halıtı ve yetiş halıtı boyun umurtkısı kesilinin aldığını ilişte mühim rol oynaydı. Zörür tipilganda boyun terki qatarlıqlar arqılıq boyun umurtkısını muqumlaştırgılı ve qoğduğulu buludu. Bu, hem boyun kısmının hareketini çekilip, boyun umurtkısının binormal biyologiyelik küşsizliğini tüzep, boyun umurtkısının ziyade sozulışı, ziyade egilişi, yakı ziyade aylanışının aldığını ağılı buludu. Hem boyun kısmının muqumluğunu saxlap, qismen orun ağırış qatarlıq keselik alametlerini yenikletip, yelik ve etrap nervilerinin yenimi zahmilinişten saklanğılı buludu. Boyun umurtkısı keselinin mayeti çekiniş karakterli keselik bulup, keselik ceryanı uzrap ketudu. Şundaqla asalla qayt qozğuludu. Baldır baykaş, baldır davalaş intayın mühim. Eğer boyun toqulmalarının çekiniş karakterlik özgürüşü eğir bulup, əsliki keltürüş qiyin bulsa, taqat keselik alametini pasaytip, keseliknin taraqi qilishini keçiktürgülü buludu.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Mence uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
1: Şundak, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Bugün yine hayvanat dünyasındaki boks mahirleri bilen tanışımız. Ameliyette bazı hayvanlarımı bokstan erkekte de başlamışlardan hesaplandı. Kendi biz birlikte ula bilen tanışıp bakaylı. Küçük boks şahı boksçı kız kuşbaka. Boksçı kız kuşbakalar Marjan Xadataşları etrafında yaşaydıgan küçük kız kuşbakalar bulup, teninin uzunluğu aran 2 cm'den 5 cm gıç keludu. Gerçi ulanın düşmanı çöçütküdek yoğun kız kuş pencisi bulmuşsu mu? Lekin bir cüp özgücü koğduğunuş koralı var. Yani kız kuş pencisi de bir tutam yumuşak, omak, rengi galite sezgü burucusu buludu. Ulanın sezgü burucusu hudi medetçiler etirti azalarının kuludaki gül kokşaydı. Şunu yana medetçiler etirti kız kuş pakısı dep matılıdı. Ameliyette bu gül kokşaydıgan yumuşak hem nepis sezgü burucular ulanın kız kuş pencisinin işçiden özüp çıkan bulmasıdın, belki ula tutup gelgen deniz aptap parasıdır. Deniz aptap parasını tutu alğandın ki, kichik boksçı kız kuş pakısı hudi boks pəli kigen tenerkeçilere kokşap kalıdı. Küşendilerge yolukkanda deniz aptap parası pəliyini kötürüp uyan buyan tulanladıdı. Ulanın küçük müştümü karmaka acizde görünsü mü? Lekin şunu unutup kalmasızlığımız gerek ki, deniz aptap parasının sezgü bürütüsü zeyarlık boğaşka, küşendileri ularga çıkılışkı cüret kılanmaydı. Boksçı kız kuşbakılarının katlı koğdaş kapı boğaşka, deniz aptap parasının sezgü kullardaki zerdin kılç kokmaydı. Bazı diyene çoğun deniz aptap paraslarının gülbergege okşaş sezgü kullarının arsığı yöşürünü bilip, pürsat kütüp leylimi canlıqlarını tutudu. Boksçı kız kuşbakılar deniz aptap parasının zerdin paydalanıp, küşendisi gocun kılıdı. Deniz aptap parası mı? Muşi sebepten ozukluğu erişeleydi. Şuna deniz aptap parası boksçı kız kuşbakılarının kozır kuralı buluşunu kalaydı. Kurukluk boks şahı Kingoro. Kingorola tuğumu boksçı bulup hayvanat dünyasındaki boks şahı diye namı var. Gerçi ola göçsüz tamak yesim o, lakin muştuazlıkta ola ezelden karış tarafını ayıp koymağın. Yavayı erkek Kingorola'nın mecazi galeti bulup, daim manı neymişki karaysan? Sana karsan neyim boptu digende küçük işlevlen uruşup gedudu. Kepiyatı yakşı bozsa mı uruşudu, kepiyatı nacar bozsa tekim uruşudu. Erkek ingorolanın küçülük muskulları babulup, adetten taşkırı küçülük kökrek muskuli ve yukurkı bilek işki başlık muskulu bilen bir kuruk tümürçilekini asalı mecivi deleydu. Ula rakibigi intayın rehimsiz bulup, on solga aymaymış adudu. Lekin ulanın en çok kuralı muştemez, belki işki putti. Tom küçülük kuyruki ulanın gevdesine terep turalaydı. O, yeşilmeden teptatmasından aşı küçülük polat putini halganç işildudu. Kingorolanın işki putunun küçüğü kişini hayran koldurdu. Ula, sekrep bir tipik bilalla adamni neçi metr jıraklıkka kankıtı biterleydi. Elgiri bir kespi boks mayeri özgü işengen alda bir kingoro bilen küçüsün iş bakmakçı boğan. Neticede, meydanğı küçüplü katlıq tayaq yegen. Hatta acırtı bağılık egen reper mu saqqan bağan. Deniz okyan boks çayı toz koyrukluk yaçı ve kraki. Toz koyrukluk yaçı ve kraki, toz yaçı ve kraki dep matalıdı. Əməliyyəti ula toz mu, yaçvək mi əməsə, təqiqi məndiki rax mı əməs? Bəlki bir xil yumuşaq qasraqlıqla sınıb bir tanlay pıtıqla ətirtədik hayvan, yəni qasraqlıq rax. Ulağa toz yaçvək raki dəb çıraylıq nam verilişidiki səbəb, ulanın yumuşaq qasırqi xuddi tozunun qanıtını aşqınığı oxşaş, gözünü qamaşdırdıqan bulub, yeşil, köküş, kök, qızğıç seyrik rənglik bir qanç xil rənglərini namayan qıludu. Ulanın oğulaş usulü yaçvəklərə oxşaş intayın vəhşi. Toz koyrukluk yaçıvak raki olcusu hücum kılığında 50 bütün 1 sekund işçide olcusunun aldı terpidin kankıp hücum götüleydi. Muş etiş sürətinin tezliki kişini hayran qaldırdı. Gözücü mü başqıca qulalı türdikilərinin qatlıq ipini yeri vitəliydi. Su asıdımı bu caranlıq avazını anlıqılı boludu. Məyli qısqışpaqa, deniz qululisi ya ki qululu türdik ayvallar bolsun, toz qoyruqluq yaçıbək raki asalla ulanı məğlub qılalaydı. Ula haqiqətən deniz okyandaki təndasız boksçıladır.

0: seni. Cehennemliğe? Günde anlattım ez.
1: Kadirlik dostlar, kerindaşının yağaç kepi bir tal karı renglik özek bilen oralgan bulup, bu özeknin asaslık materyali bir hıl yumuşak mineral grafittir. Grafitin bunundak işletiş oranı bulup lakamay, o yine tağı asıl kılıçdaki tüh bir karı hesaplandı. Yerşarının şekil özgertiş katerisi. Dastlab yerşarda tağ yok idi. 2 milyard yıl ilgiri tağ tizimleri kan kölemde şekillenişke başlagan. Tağ tizimleri ergizmü daldaraqlagı oxşaş qat götürüp turmaydı, belki pürlüşüp ketken rakı oxşaydı. Yerşarının sırtkı yüzdeki tağ daryala, egizlikle ayvetlik köründü. Tervaqa bu qatıq boğan litosfera qavetinin kililiqini yerşarının diametri bilen seleştirganda, xuddi alma posti ve almağı oxşaydı. Yani litosfera qaveti pekat nepiz bir qavet bulup, sırtkı postinin asti suyuqluqtak akıdıgan astinosferadan ibaret. Onun üstüge bu qavet yani bir neçi parçığı bölüngen bulup, xuddi su yüzde leylep durgan may buyaq rəsimsiz işletildiğen rəxtki oxşaydı. Daim özara soqulup, yaki iraqlaşıp durdu. Litosfera qaveti soqulış yeriyanda kısılıp, tompiyip çıkıp, dölünüp, tağdızmısını şekillendirgen. Graf taş katlımını tekmesilik kılıdı. Tağ cinslerinin yukarı örülüşü ve tağlarının dönülüşü ondak asan işlemez. Tağ cinsler arasındaki güçlük sürkülüş gayet zor karşılık gücünü payda kılıp, tağ tizimlerinin dağımlık üstüge toskılık kılıdı. Graf bolsa işlep çıkırış, turmuşta daim sılıklaşmayı orunda şıltılıdı. Çişlik çak ve şarnirini ravan hizmet kıldırdı. Kayrındaş bilen xat yazganda onun ravallıqını eski kılıp oludu. Grafitin sılıklaş rolunun təsirde bir kısım tağ cinsleri yer astının çoğunqır katlımığı seyirlip şüp getirdi. Üstedeki tağ katlımı bolsa tompiyip çıkıdı. Neçi milyon yıldın kiyin tağ cinsler katlımı dölünüp egizleydi. Bunun bilen tağ tizmileri şekillendi. Yer şaridiki en çoğun tağ tizmisi Himalaya tağ tizmisi bulup, təxminen 50 milyon yıllık tarixi egi bulup, hazırgıcı devamlıq egizlavatıdı. Bunun deki sebeplerinin biri şu ki, tağ tizmisinin tüven tərpide qilin bir qabet grafit bolğa lıqıdımdır. Grafit calıqlanın cestidin asıl boğan. Grafitla qandaq asıl boğan. Təxminen 2 milyard yıl ilgiri deniz okyandaki leylimi calıqlarının sani şiddet bilen köpeygen. Bu küçük canlıqlar ölgenden kiyin, ulanın tenedeki karbon atomları yukarı temperatura ve besim astıda kayıt təşkillenip, grafitka aylanıp, xudu bir qavet kilin paxtlıq yotkanı oxşaş deniz astığı çökken. Bu bir qavet yotkan tağ cinslerinin besişi üstü-üstüge dölünüş çeryanı da tağ cinsler katlımı kırıdı. Eğer bu leylimi canlıqla bulmağın bolsa, bugünkü gündü biz bu hayvetlik tağ tizimlerini körelmegen bulatdıq. Yer şarının kıyapıtımı hazır kıdak bulmasılığı mümkün edin.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen

Yülek Abdümbül katnaş hadisi peyda kılsa kim töleydi? Oldu bilen bu vaxtki dilo misalını anla bakaylı. Van Şavcan'ın savaqdışı Liu Miren'ni bir Yülek Abdümbül soğup eğri yarlandırdı. Şu çağda Yülek Abdümbül'ni Lin Jihua heydigen bulup, ticaretki kolaylık buluş için o malum transport şirketi bilen Yülek Tohtami imzalıp, her ayda bu şirketke 250 yuan başkuruş hakkı tapşırattı. Hadis yüz bergenlikin alakadar tarmakla hadisinin bütün cevapkarlıkını Lin Jihua üstüge alıdı. Liu Miren cevapkarlıkını üstüge almışı mı buludu de bekitti. Lekin iki taraf tölen pulu sonması da kengişip birlik kilelmedi. Kiyin Liu Miren Van Shaoqiang'dan meslehet sordu. Arkadılla Lin Jihua bilen transport şirketi üstüden halk sot mekkemesi dava kılıp uladın davalaş kıracıtı, iştahlı pulu, perviş kıracıtı, meyiplik tölen pulu, bekılgucunun turmuş pulu yakatarlık iktisadi ziyarlarını tölep verişin talep kıldı. Ondan da Yülek Abdümbül'de katnaş hadisi yüz berse, yölü gücü bilen yölen gücünün her işkilisi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Abdümbül yöleki diyen ime. Abdümbül yöleki, yölü gücü Abdümbül seti valgan ikin, yölen gücü bilen Abdümbül yölek tohtami imzalaş arkalık, Abdümbül'ni yölen gücünün namıgı tizimtip, sırtkı kartta yölen gücünün namıda ticaret pahaliyeti bilen şoğulmuş, yölü gücü yölen gücüge belgelik başkuruş hakkı tapşuruş, hem de yölen gücünün namıda münasebetlik başpulunu tapşuruşunu körüstüdü. Ehtilep kanun desturda Yülek Abdümbül'de katnaş hadisi yüzbergende cevapkarlıkını taksim kılış inik belgilengen. Motorlu katnaş vasıtası da hatalık bolsa, yölü gücü bilen yölen gücü çatma cevapkarlıkını üstüge alıdı. Bu dil o misalı da Abdümbül'nün hakiki ilgisi Lin Jihua yölü gücü, malum transport şirketi yölen gücü, ula bu kıtımki hadisinin kilip çıkan ziyanda çatma cevapkarlıkını üstüge alıdı. Bu yerde yölü gücü Abdümbül'nün emeli ilgisi, onun Abdümbül'ni tamamen öz aldığı başkuruşu hukuku buludu. Yölü gücü namdiki Abdümbül ilgisi bulup, yölü gücünün kanunluk ticaret hukukuğa arlışkı bulmaydı. Abdümbül'nün ticaretine arlış hukukum bulmaydı. Lekin onun Abdümbül'ü nispeten ticaret başkuruş, idare kılış çeklik hukuku buludu. Kanun mənisini elip etkanda, yölen gücü Abdümbül'nün ilgisi ve başkurgucisi. Yölü gücü Abdümbül'ni nazaret kılış, başkuruş mecburiyetini ada kılmaslıktan kilip çıkan ziyan tölümü de hukukka ortak çekilgucu buludu. Şuna bu ketimki katnaş hadisi de çatma cevapkarlığını üstü giriş gerek. Yölen gücü başkuruş hakkı algan almagan bolsun, ya ki konkret kançılık hak algan bolsun, yölen gücü motorlu katnaş vasıtası da yüz biriş ihtimali bolgan xatarını aldın oylap yetiş gerek. Hem de bunun için belgilik başkuruş xavip xatarını üstü geliş gerek. Çünkü bundak ticaret pahaliyeti de üçüncü kişiye eğir ziyaniyet güzüş ihtimalına ait yakın. Şuna ziyalan gücünün zihnini töleş meselesi de yölü gücü bilen yölen gücünün her işkilisi çatma cevapkarlığını üstüge aldı. Yölü gücü bilen yölen gücü katnaş hadisinin akıbeti de yölen gücünün cevapkarlığını keçirim kılıçkı bolu dağalıkını pütüşken bolsa, bu pütün mü pekat iki taraf otursa da çekleş küçüge igi boludu. Üçüncü kişi bilen karışlaşmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1211. maddesi de mundak belgilengen. Yölek şekilde yol transport ticareti bilen şoğullangan motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi tuğdurup ziyan peyda kılganda hadisinin cevapkarlıkı şu motorlu katnaş vasıtası da bolsa yölü gücü bilen yölen gücü birlikte çatma cevapkarlıkını üstüge alıdı.

0: Sirdiğimi giydim.
1: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udulgansın.
3: Apa, siz sulu oynadan vaxtıda ben sürekke app koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udulgansın.
4: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz udulgansın.
1: Dada, ana, biz geldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Dilik keçirim kılındı.
1: Min tallam, mine mine. Sikot işçiler test kılındı. Üşümünükte isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı?
1: Mukafat pulu tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytadan başlasam dep bekme arzu qılaman.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Bir adam çoğun yolda tez ötüşüvatkan avtomobille arsı da avtomobil heydep ketip atattı. Kızıl çırak kekegende üstü beş topu çan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun. Tağa gül alam siz dep sordu. Bu beş yüzyan pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip keynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bosu bulayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bola tiz bola. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandinkin balığı kıgan kopallığının hicillik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beşven çıkırıp onunla özü yakış göğen ademge bir tal gül soğu kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozguvede, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepeleşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmağallıkını yıskıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil geldi. Bir bala mağı onuyen berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip, bu bir tal gülge vekillik kılıdu, dep yazılgan hatını köydü. Demek, könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüçkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl

belgilidir. Bundaq adamların samimiyeti aman cevap qerişəlaydı. Dünya mehri muhabbet bilen güzeldir. Kən ketken zimin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mehri muhabbet bilen ılıqdır. Siz birge ılıq kalbinizde ataqsınız, sizden başkalağı kığan yaxşılıqlarınız əsiləb qaydır. Hakiki mənağı toyungan yaxşılıq, meyli kiçik iş bolsun veya ki çoğun iş bolsun, o yenili sizden çoğunkur mehri muhabbetiniz bilen yuğurulgan ılıq kalbinizdir. Şunlaşkı deyimiz, bu dünya mehri muhabbet, yaxşılıq, minnettarlık bilen güzel. Bu demlerimiz muhabbetlik küyle bilen, tehimi güzel.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 10. ayının 8. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping medeniyet ideyesi yetekçi kılınıp, Jonghua medeniyeti de yeni şallık neticeler yaratıldı. Cayla küzlük açlıkını ciddi yığıp almakta. Dövlət bayrami məzgilidə bağçını sayahat qılğanla 210 milyon adam qetimdən aşdı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə səbərgi çıxış ehtiyacı eşib, tərəqiyyatının hayati küçü davamlıq urğutıldı.

0: Dünyaga nazar.
1: Dünyaga nazar.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Dünyaga nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar, bu yıl 1-nji aydan 7-nji aygacha Jungonun yasımçılık, mulazimetçilik, taşkı soğudu katarlık asaslı iktisadi körsetküşleri açtı. İktisatın yürüyüşü mukimlik asasıdı ilgirlep, davamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışkı karap yüzlendi. Tahlilçile bu Jungo iktisadının küçlük evrişimliki ve hayati küçüne namayan kılıplı kalmay, yani eşi aciz dünya iktisadığa kuvvet koştu dep karıdı.
3: Yer şaridagi birinchi cho'ng yeshil savdo iqtisodiy gavdasi bo'lish sifati bilan Jungoning yeshil savdoni kengaytishi ham o'zining yuqori sifatli taraqqiyotiga foydaliq, ham taraqqiy qilayotgan davlatlarning yeshil tipqa o'zgartishiga foydaliq bo'lib, yer shari klimat o'zgarishiga taqabil turish uchun to'hfa qo'shdi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'anda deqtonlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu yıl 1-nji aydan 7-nji aygacha Jungonun yasımçılık, mulazimetçilik, taşkı soda katarlık, asaslık iktisadi körsetküşleri açtı. İktisatın yürüyüşü, mukimlik asasıdı ilgirlep, davamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışkı karap yüzlendi. Tahlilçile, bu Jungo iktisadının küçlük, evrişimliki ve hayati küçünü namayan kılıplı kalmay, yani eşi aciz dünya iktisadığa kuvvet koştu dep kardı. Jungo Halk Daşıyosu İktisat Şüyeninin profesörü Wang Xiaosong mındak dedi. Türlük taşkı zerbe ve işki kıyınçılık aldı da, Jungo'nun tedbir belgileş katlımı vaziyetki karap iş görüp, tekimi ahitip, Eskatıdığan makro siyasetini küçep yolu koyup, ıslahatını sicil çonkurlaştırıp, yukur seviyelik sırtkı eçi ve çişini kena itti. Jungo'nun her kay sahaları pen teknikide yenilik yartışkı tayinip, tırışıp ilgirlep, yukur süpetlik terakiyatka puhtu türtki boldi. Onun üstüge, Jungo'nun iktisadi asasi mokim, evzelliki köp, evrişimliki küçlük, yoşurun iktidarı zor. Bu, iqtisadın xəyub xətirgə taqabıl turub, puxtı qədəm bilən ilgirlişigə küşlük terək boldi. Bu, nətici qəğzidin Jungo iqtisadının muqiyim, yeni, əvrişim boluşdun ibarət Roşen Allahidlikinin namayan bolqallıqını inək körü olqalı boludu. Birincidin, iqtisad asasi muqiyim. Jungo dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdi bolu süpti bilen en mükemmel sanayet sistemisi ve derecidin taşkırı çoğun külemlik bazargıyge. İmkaniyet dairesi iken, xayıp xeterge takabıl turuş iktidari küşlük. Yakınki mezgilde Jungo'nun kısmen rayullarda naçar havarayı, tabi apet köp yüzbedi. Lekin iqtisad yanıla, Mokimlik asasıda ilgirleştin ibaret terakkiyat vaziyetini sakladı. Bu yılının aldınki 7 ayda kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgildikidin 5.3% aştı. Cabduk yasımıçılıkı ve yukarı teknikilik yasımıçılıkının koşulma kımmeti ayrım ayrım 9.7% ve 13.8% eşip, sanayet asası tekimi müstekkemlendi. İctimai istimal tavarları ve mulazimetinin partisiyetiliş umumi sonması okşaş mezgildikidin 2.6% aştı. Bunun içi de mulazimetinin partisiyetiliş sonması 5% eşip, tavarlarının partisiyetiliş sonmasıdın 3.9% tez boldı. Bu, mulazimet istimalının istimalını kena yetiştiki asaslık motorga ayını vatkallıkını namayan kıldı. Şunun bilen bir vakitta, aldınki 7 ayda ahalilerinin istimal bahası okşaş mezgildikidin mötüdül örledi. Xalq pulunun perivot nispeti mukim örledi. Taşkı perivot zapsi kölümü 3,400 milyard Amerika dollardan yukarı boldu. Bularning hammasi Jungoning iqtisodiy asosiy muqim kuchlik ekanligini isbotladi. Jungo dunyodagi 2-chi cho'ng iste'mol bozori bo'lish sifati bilan iqtisodning yurishining muqim bo'lishi tashqi mablag' korxonalarga muqim taraqqiyot ko'zlamasi ilib keldi. Nestel shirkati Buyuk Jungho rayonining bosh mudiri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Ma Kaysi mundoq dedi. Şirketimiz Jungo istimalçılarının ihtiyacını çördüb, məhsulatı yenilik yaratışını qanat yaydırdı. 2020-ci ildən bu yan Jungo'a yenidən 6 milyard yuandan artıq məbləğ saldı.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş, yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydı.

0: kechirmay, ko'p ishlarni ko'rmay turib, cho'ng ishni vujudga chiqarish tas. Ikkinchi, amaliyotga ahamiyat berish, haqiqatni amaliyotdan izlash kerak. Hammada amaliyotni chiqish qilishni ching turish, masalalar ustida o'ylanishimiz, tadbir belgilashimiz, ish qilishimizning mavqesi va maqsadi. Yo'ldosh Mao'zning burunlar xizmat fangjinini amaliy ahvolga qarab belgilash barliq kompartiya a'zolari esida ching tutishi lozim bo'lgan eng tub xizmat usuli. O'tkizgan xatoliklarimizning sababini tadqiq qilib ko'rsak, bularning hammasi o'zimizning xizmat fangjinimizni shu vaqt shu joyning amaliy ahvolidan chatlab subyektivlik bilan belgilaganligimizdan bo'lgan deb ko'rsatgan. Yo'ldosh Mao'zning bu so'zi nihoyat kuchli qaratmaligiga ega. Partiya 18-chi qurultaydan keyin men tarbiyalanishda, huquq yurgizishda, intizomda talabchan bo'lish, ish qilishda, iyilik tiklashda, odimilikda rostchil bo'lishni aniq o'tirib qo'ydim. Hamda butun partiyada maxsus temiliq tarbiya qanot yaydirildi. Buningdagi maqsadmi shu? Partiya Markaziy komiteti nurg'un talablarni o'tirib qo'ydi. Bularni davomli yaxshi izchillashtirish va amaliyalashtirish kerak. Amaliyotni chiqish qilishni ching turishning oldingi sharti amaliyotga cho'nqur cho'kish, amaliyotni tushunish. Mushunda qilgandilar haqiqatni amaliyotdan izdigili bo'ladi. O'xshashla haqiqatni amaliyotdan izlash pozitsiyasi bo'lgandilar amaliyotga cho'nqur cho'kish, amaliyotni tushunishga ahamiyat bergili bo'ladi. Amaliyotni tushunish uchun tashrib tadqiq qilishdan iborat bu asosiy mahoratni egallash kerak. Hozir har qaysi taraflar tashrib tadqiq qilishga ahamiyat beryapti. Lekin texnik zo'r kuch sarf qilish kerak. Muhimi tashrib tadqiq qilishda cho'nqur amaliy bo'lish, yuzaki bo'lib qilishdan, shakliga oynib qilishdan saqlanish kerak. Tövenge nazar silip, tövenge tüşüp, bütün vücudu bilen işlep, birinci sepki çöküp, yırakı mı, yıkıngı mı verip, yakşısını mı, nacırını mı görüp, kadırla ammının mahtışını mı, tenkidini mi anlap, ekvalini hakiki türde inik ilgileş gerek. Hazır alaka nait terakki kıldı. Telefon biriş, ündidarda evetiş, materyal körüş arkalık mı, Nurg'un ekvallardan xabardor bo'lg'ili bo'ladi. Lekin nemili degan bilan bevosita bo'lmaganlik uchun naq maydonda ko'rgandek, yuz tirani anglagandek, bevosita so'rgandek va ko'pchilik taraf-tarafdan fikr qatnashtirgan muzokaradek haqiqiy jonlik bo'lmaydi. Ilgari qo'linib kelgan nuqtada turib tashrib tadqiq qilish, qushqash operatsiyasi qilishdek tashrib tadqiq qilish usuli Yili ham asqatdi. Biz hozir nuqtada turlik sinoqlarni qilib, muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin tadirji kengaytiribmiz. Mana bu qushqash operatsiyasi qilish usulidir. Asosiy qatlamga cho'kib, texnik muhimi asosiy qatlamga ko'ngilni berib, rost gapni anglash, haqiqiy ahvolni kuzatish, masalani haqiqiy tadqiq qilish, haqiqiy masalani tadqiq qilish kerak. Göz-göz qilish shaklida tekshirib tadqiq qilish. Tashdek manzirasi shaklida tekshirib tadqiq qilish. Qo'l uchidila tekshirib tadqiq qilish bo'lmaydi. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishqa bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, nojirni cho'rib tashlab Yaxşısını ilgi vilip, saxtısını çörüp taşlap, çinini saxlap gelip, bir işini yeni bir işki bağlap küzütüp, hadisinin mahiyyatki ötüp, şeyilənin mahiyyeti və qanuniyetini biliş, məsilini həlqiliş çağrısını tepip çıxış gerek. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydalınıp, hər qaysi tərəpnin, cümlədən, Assandiki kişilərinin fikri və qarşı fikrini anlaşqa əhmiyyət verib, köp qatlamdan təhlil qilib, obdan oylanıb, andın hərəkət kiliş. Özününkinin rast dəb turu vilişinin, azıraq nəticəgi erişiblə, özüge temanna koyuşunun aldın eliş gerek. Her tarafının pikirini anlısak, ekval inek buludu. Birli tarafının pikirini anlısak, ekval tutuk buludu. Okşaş bulmağın sadalığa kulak seliş, yaman işemez. Köp ketimlik inkarını inkar kılış ceryanı da yürgüzülgen mulayize, çıkırılgan tedbirle emniyetki uygun kilodu. Men, namıratlani delcayda yöleş stratejisini manı moşundak çonkur tekşürüp tetki kılış asası da otturu koyulan. Namıratlıktın kutuluş, namırat amının samimi ümidi. Şundakla, peşkadem inkılapçılarının uzaktın boyankı arzu olsi. Eğer namıratlıktın kutulduruş hizmetini yakşı işleyelmesek, namırat rayonlardaki puhrallığa yüz gilelmeyimiz, peşkadem inkılapçılığa mı yüz gilelmeyimiz? Partiya 18. kurultayı yepilip uzak ötmey, men Hebi ülküsünün Fuping nayesigi berip, namıratlıktın kutulduruş hizmetini teşürdüm. Partiya 18. kurultaydan buyan, men merkezlik tutaş ketken 14 alayda namırat rayonunun hemmisini aylınıp çıktım. Yeni kilip her yili berip durdum. Pat pat berip durdum. Biz udul namırat aylagi kirip, hakiki namıratlarını körüp, hakiki namıratlarını yölep, namırat rayonlardaki kadırla ammının pikirini bivasta anlap, namıratlarını yöleş pikir yolu ve tedbirlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, hizmetlerini üzlüksüz algı sildirip, mihir muhabbet bilen tutup, asasi maksatını emniyet körsütüş vaadimiz bilen tutup, ahırda bütün partiye, bütün memleketinin ortak tırışçalıkı da namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de galibi kazandık. Bunun din, namırat rayonlardaki ken amma fuşal boldi. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, Moyun vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan bo'lish kerak namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: Uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatni aychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sırtta aptap ne mi degen yaxşı?
5: Yol boyunun manzarası ne mi degen güzel?
2: Hava ne mi degen sap?
3: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst çıtalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanlaşıb getdi. Zərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip tügişel edip kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Yülek Abdümbül katnaş hadisi peyda kılsa kim töleydi? Oldu bilen bu vaxtki dilo misalını anla bakaylı. Van Şavcan'ın savaqdışı Liu Miren'ni bir Yülek Abdümbül soğup eğri yarlandırdı. Şu çağda Yülek Abdümbül'ni Lin Jihua heydigen bulup, ticaretki kolaylık buluş üçün o məlum transport şirketi bilen Yülek Tohtami imzalıp, her ayda bu şirketke 250 yuan başkuruş haqqı tapşırattı. Hadis yüz bergenlikin alaqıdar tarmaqla hadisinin bütün cevapkarlıkını Lin Jihua üstüge aludu. Liu Miren cevapkarlıkını üstüge almısı mı buludu de bekitti. Lekin iki taraf tölen pulu sonması da kengişip birlik kilelmedi. Kiyin Liu Miren Van Shaoqiang'dan meslehet sordu. Arkadılla Lin Jihua bilen transport şirketi üstüden Xalq Sot Mahkemesi'ni dava kılıp, uladın davalaş xıracıtı, iştahlı pulu, perviş xıracıtı, meyiplik tölen pulu, bekılgucunun turmuş pulu katarlık iktisadi ziyarlarını tölep verişin talep kıldı. Ondan da Yülek Abdümbül'da katnaş hadisi yüz berse, yölü gücü bilen yölen gücünün her işkilisi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Abdümbül yöleki digen ime. Abdümbül yöleki, yölü gücü Abdümbül seti valgan ikin, yölen gücü bilen Abdümbül yölek tohtami imzalaş arkalık, Abdümbül'ni yölen gücünün namıgı tizimtip, sırtkı kartta yölen gücünün namıda ticaret pahaliyeti bilen şoğulunuş, yölü gücü yölen gücüge belgelik başkuruş hakkı tapşuruş, hem de yölen gücünün namıda münasebetlik başpulunu tapşuruşunu körüstüdü. Ehtilep kanun desturda Yülek Abdümbül'da katnaş hadisi yüzbergende cevapkarlıkını taksim kılış inik belgilengen. Motorlu katnaş vasıtası da hatalık bolsa, yölü gücü bilen yölen gücü çatma cevapkarlıkını üstüge aludu. Bu dil o misalı da Abdümbül'nün hakiki ilgisi Lin Jihua yölü gücü, məlum transport şirketi yölen gücü, ula bu kıtımki hadisinin kilip çıkan ziyanda çatma cevapkarlıkını üstüge aludu. Bu yerde yölü gücü Abdümbül'nün əməli ilgisi, onun Abdümbül'ni tamamen öz aldığı başkuruşu hukuku boludu. Yölü gücü namdiki Abdümbül ilgisi bulup, yölü gücünün kanunluk ticaret hukukuğa arlışkı bolmaydı. Abdümbül'nün ticaretine arlış hukukum bolmaydı. Lekin onun Abdümbül'ü nispeten ticaret başkuruş, idare kılış çeklik hukuku boludu. Kanun mənisini elip etkanda, yölen gücü Abdümbül'nün ilgisi ve başkurgucisi, yölü gücü Abdümbül'ni nazaret kılış, başkuruş mecburiyetini ada kılmaslıktan kilip çıkan ziyan tölümü de hukukka ortak çekilgucu boludu. Şuna bu ketimki katnaş hadisi de çatma cevapkarlığını üstü giriş gerek. Yölen gücü başkuruş hakkı algan almagan bolsun, ya ki konkret kançılık hakkı algan bolsun, yölen gücü motorlu katnaş vasıtası da yüz biriş ihtimali bolgan xatarını aldın oylap yetiş gerek. Hem de bunun için belgilik başkuruş xavip xatırını üstü geliş gerek. Çünkü bundak ticaret pahaliyeti de üçüncü kişiye eğir ziyaniyet güzüş ihtimalına ait yakın. Şuna ziyalanğıcının zihnini töleş meselesi de yölü gücü bilen yölen gücünün her işkilisi çatma cevapkarlığını üstüge aldı. Yölü gücü bilen yölen gücü katnaş hadisinin akıbeti de yölen gücünün cevapkarlığını keçirim kılıçkı boludağalıkını pütüşken bolsa, bu pütün mü pekat iki taraf otursa da çekleş küçüge ilgi boludu. Üçüncü kişi bilen karışlaşmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1211. maddesi de mundaq belgilengen. Yölek şekilde yol transport ticareti bilen şoğullangan motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi tuğdurup ziyan peyda kılganda hadisinin cevapkarlıkı şu motorlu katnaş vasıtası da bolsa yölü gücü bilen yölen gücü birlikte çatma cevapkarlıkını üstüge alıdı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tan ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bozumu, suygu bilen yapmıştı.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdıgan yanırat naqşıla, sərxıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir adam çoğun yolda tez ötüşüvatkan avtomobille arası da avtomobil heydep ketip atattı. Kızıl çırakkı kelgende üstü beş topçan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yüzyen pulunu emdili berip duruş

Şuğa yeşil çırak yenip keynideki maşinala oldurtup signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bosu bolayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bola tiz bola. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. İlik kişi azırak mangandın ki balığı kıgan kopallığının hecillik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beşven çıkırıp onunla özü yakış göğen Adem'ge bir tal gül soğu kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytip verip avtomobilini kozguvedi, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kanmağallıkını yızkıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil keldi. Bir bala mağı on yuan berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip, bu bir tal gülge vekilli kılıdu, dep yazılgan xatını ködü. Demek, könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüçkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgilirdir. Bundak ademlerinin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Kenk etken zimin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız əsləb qaytudu. Həqiqi mənağı toyungan yaxşılıq, məyli kiçik iş bolsun və ya ki çoğ iş bolsun, o yanılı sizdən çoğqır mihri muhabbetiniz bilən yuğurulğan illik qalbınızdır. Şonlaşqı deyimiz, bu dünya mihri muhabbet, yaxşılıq, minnettarlıq bilən güzel. Bu dəmlərimiz muhabbetlik küylə bilən teximi güzel.

Ümit dostlar, turmuşta her günü digidek kuşal ötenmesliğiniz mümkün. Bırak her günü nurgulluğa kuşallık işler sizin baykışınızı kütüp durdu. Turmuşta adam bazı kişilerin zerik geldiği için emez, ümitsizlen geldiği için ciraklaşıdı. Yani bazı kişilerin mi bizar boğallıktan emez, işenç beren mi geldiği için ciraklaşıdı. Şunlaşka, özünüz tallığan yollarını ümülep bosumu tamamla. Dünyada mutlak ümitsizlik bulmaydı. Fakat ümitsiz adam buludu. Addi kademler bilen mi yüksek yollarını tamamlığını buludu. İradlik adamla meyli kandaklı bolsun çokum davallardın aşağılaydı. Hayatlıkmın yıldızı arzu ümit bulukudun suğurludu. Ümit o bizgi kanattır. Meyli kandak gönülsüzlükle bolsun kalbinizde ümit nuru parlap dursun. Her vakit ümit var bulaylı. Kenundak bolsa nadir küylerimiz hazırki keyfiyatımız için.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, monopol şəklədəki setişdən kiyinki mülazimət tötəs tokallarının axırqı ümidiga aylınıb qaldı mı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər berirdi.
1: Kəsb sahəsizdiki baha cəni arıq görünüşüdə tötəs tokalları nemigi tayınıb pul tapıdı? Muxbirinin təşürüb bayqışçə, avtomobil sahəsinin qurulmalıq tənşəşki duş gelişi gəgişib, bəzi tötəs tokalları yeni avtomobil setişdə ziyan tartıb xeridar çakırışqa məcbur bolğan. Ziyan tartışı altıdın kutuluş hem de paydını en zor derece yetkiz üçün bazı 4S dükkanları avtomobil ilgilerinin tölem talep kılış, remont kıldırış kaydılarını pişik bilmezlikdek acizlikidin paydınlıp, setiştin keyin kalkılarda ularını baplaş koyu gütüşken. Satkan her bir avtomobildin ziyan tartıp, ümidini setiştin keyinki mülazimetke bağlaş. Kişiler günlük durmuşta tılgalıdığan 4S tükini, tayyar avtomobil setiş, zapças bilen təminleş, remont kiliş, asıraş, uçurni kayıtma inkas kiliş, katarlıq tötxil kesip bilen şuğulunudu. Hazır avtomobil kesipi sahasızdiki bağa cini bargan sır keskinliş vatkan ekvalda, tayyar avtomobil setiş yadroluk kesipi tətur bağadın ibaret müşkil ekvalga duş gelgen. Qonjudiki məlum çoğun tipdiki avtomobil setiş mülazimiti Groyinin setiş baş nazaretçisi muxbirga səmimilik bilen mundaq dedi. Tokinimizda asasıq setilvatqan tənərke tipidiki yeni energiyalik bir avtomobilni misal qalsaq, avtomobil işləp çıxarğıcı zavodunun yetəkçi bahası 250 min yuan bulub, baha cığının zərbisi səbəblik terminalının əməli pütüş bahası aran 150 min yuan ətrafıdı boldi. Halbuki dükkanın tayyar avtomobilini kirgüzüş tənərxi 160 min yuan bulup, satkan her bir yeni avtomobildin dükkan 10 min yuan etrafı da ziyan tartıdı. O yana muhbirge mandaq dedi. Avtomobil setip ziyan tartış, bütkül sahadiki daimlik ekval. Setiş körsət küçünü orındıgan dinkin, zavut dərəb bir kısım paydını kaytırıp berdi. Ama paydı kaytırış devriyliki adette 3 ay. Onun üstüge bir kısım paydını kaytırış, yanıla yeni avtomobilga toğırlap çıkırıvit şekilde berildiğen bolğaşka, dükkanlarının meblağ obrot besimini yenikletişi intayın kıyın. Çünkü avtomobil obrot cemiyetinin tekşürüşü de körüstülüşçe, 2025 yılı 81.9% avtomobil soğudu gerilirde, uxşaş bulmağın derecede tətür baha hadisi saxlanğın. 51.15% avtomobil soğudu gerilirinin tətür baha kölümü 15%'den eşip getken. Üzlüksüz eğilişi atkan tətur baha, yeni avtomobil setiş kəsbinin hal sırışını keltürüp çıkargan. Payda zor gülemde zaygan. Kısmen 4S dükkanlarının yeni avtomobil setiş bölüki payda eliş iktidarını yok atkan. Bu hal bilen Roşen parıq şekillendirgini şu ki, avtomobil sodigarlarının umumi payda kurulması da, setiştin keyinki kesipinin umumi payda koşkan tökpisi 80.18% getip, yeni avtomobil setişinin tökpisinin zor derecede eşip getken. Bunun arkası yuşunduğun ekval şu ki, əsildeki yürüyüşlük mülazimet hesaplandığan remont kiliş, asıraş kesipi dükkanlarının mevcut bulup duruşuğa terek buluduğun törük kaylangan. Uzaq yıl avtomobil setişdən keyinki mülazimətini başqırış bilən şuğullanğan kəsb sahəsidiki bireylən mundaq dedi. Setişdən keyinki mülazimətinin otturuç paydisi 40% getidu. Bəzi ali dərəcilik avtomobil tiplərini satıdığan 4S dükkanlarının paydı səviyyəsi texim yuqri. Bir yeni energiyalik avtomobil ilgisinin muxbiri qeydişçə, öz seti olğan Lingpo markalıq avtomobil bir qetim yenik soqulğan dinkin, Оң арқы тарап бихаттарлық леми астыдыки безек тақта ұлтырышып кеткен. Оң тарап лемдіки чырақ мы чықылған. О адетке ремонт зауытыды мәсіл сорғанда, қарыш тарап бихаттарлық лемені ремонт қылып, дауамлық ішләткілі болуды. Оң лемдіки чырақны еңгі алмаштырыш лазым деп қарап, 550 юан баға қойған. 4S dükkanı bolsa bihatalik limi ve çırağını yığınğı almaştırış lazımlıqı. Soğurtu bu içi mağandıgan remont haqqının 4000 yuandın 5000 yuangiçi işkallikini etkan. Hem de Navada 4S dükkanı remont kıldırmsa, bu avtomobilin əsli zavut süpet kapı altı. Remont kapı altı hukuk mənpəyatının əməldin qaldıqalığını bildirgen. Bu xil məcburi bağlıbileş kılmışı avtomobil ikisini tolumu amalsız kaldırgan. Bunun sırt yeni bir avtomobil ilgisinin muhbirge alı yetişçe, özü edigen avtomobil başka avtomobilga sürkülüp ketkenlikten, öz duruşluk şehirdeki okşaş markalıq avtomobil satıdığan Nurgun 4S dükkanlardan meslet ilip, bahasını sorgan. O seliştirip görgenden kiyin okşaş markalık avtomobil satıdığan organ tarap dükkanları bolgan tağdırdı mı? Okşaş zahimge koygan remont hakkı bağısının okşumaydıqanlığını baykan. Bu avtomobil ikisi mındak dedi. Bazıları 1800 yuan bağı koydu. Bazıları 2600 yuan bağı koydu. Bağı tolumu halıqanç koyuldukken. Hem birdik kelgen hak eliş ölçümü mü yok iken. Nurgun avtomobil egilleri muştun qoqşaş ekvalgı yolukkanda bağının yokur tümenlik pärkige dämal hüküm kılalmıganlıktın, seliştirip dukan talaşkı sarıp kılgan vaqt tanarxını aşırıplı kalmay, ular markinin setiştin kinki bağı bekitişini başkuruşuğu mu gumani nazarda qargan. Avtomobil egisi kesip ekli bolmasa setiştin kiyen kalayım kançılıq payda bulamdu. Xeymo əriz supısı da 4S dukundu remont kıldırışka ait əriz netçimin parçığı yetidgan bulup, Mezmuni, remont bağısı yokur buluş. Hak iliş inik bulmaslık. Setiştin kiyinki mulazmet pozisyası naçar buluş. Ziyade remont kiliş katarlık meselelerini özçik alıdu. Muhbir tekşürüş arkalık bazı 4S dükkanlarının avtomobil ilgilerinin kespi uçuri münasip gelmeslik. Organ terap markasıq işiniş psikistin paydınlıp, öner şiltiş, kılta kuruş katarlık usullardın paydınlıp, paydelip, setiştin kinki mülazimetini yuşurun pul ündürüş yoluğa aylandır olganlığını baykıgan. Kiçik kaşılını çoğaytıp remont kılış. Buzulmağan bolsumu remont kılış. Ziyaretini kopul kılgan kısmen avtomobil ilgilerinin inkas kılışça, bazı dükkanlar kasten avtomobildeki kaşılını çoğaytıp görstüp, yenik sızılgan iz, daimlik ufburaş katarlık uşak meselelerini yukur somuluk remont türü kılıp körstedikken. Ya ki zörür bulmağın asraş türlerini öz meylçe köpeytedikken. Veya ki yukur bağlıq yıkılgu maykuruçi ve asraş yürüşlük mahsulatlarını tavsiye kılıp satıdikken. İlgiri 4S dükkanda setiş hizmeti bilen şugullanğan bir xadım muhbirge mondaq dedi. Yine bazı 4S dükkanları remont kılganda əsli zavut zapçastlarını oxşitip yasalgan zavut zapçastlarına almaştırıydı. Avtomobildin sökü olgan zapças, ya ki yenilangan kon zapçaslarını işildi. Bunu istimalçılar asanlıqça sezelmeydi. Yen energelik avtomobilin setilişka kurbi yetisimu, remont kıldırışka kurbi yetmeslik. May yıkılgılık avtomobil ilgilerinin törlük remont kiliş, asraş dükkanlarını

erkin talışığı siliştirganda, yeni energiyelik avtomobillerini setiştiğin kiyinki bazarda yol toşkı mevcut bulup, monopol şekildeki remont kılışının bıxları körülüşkü başlayan. Köpsandaki yeni energiyelik avtomobil markaları avtomobilinin belgilengen süpet kapalet muddeti içide, eğer remont kıldırış, asıraş, əsli zavut zapçaslarının işiltiş katarlıq işlerini organ terep 4S dokundu tamamlamışsa, tayyar avtomobilinin süpet kapalıtını toxtutuduğalıqını belgilegen. Danlıq Bazar Məsləhətçilik Şirketinin 2025-ci ildeki təkşürüb tətxiq kılışıdı körüstülüşçe, avtomobilinin yıl sani 2 aydın 13 ayıqıcı bolğan yeni energiyelik avtomobillardaki yenik sürülüşünün remont kılış tanırıqı, may yıqılığılıq avtomobillarının 2 əssisidin 2.5 əssisi geçi işken. Eğer batarya, elektromotor, elektrolik tizginleş qatarlıq yadroluq zapçaslarını remont kılışı çetilsa, remont kılış haqqı texim köpüydikən. Yüznetçi milyon xajlap seti olgan avtomobilinin bataryasını almaştırışqa 60-70 milyon ketidu. Onu bunu kılıp yürüp remont haqqı yeni avtomobil bağısının yerimiğe toğır kilidu. Dedi bir yeni energiyelik avtomobil ilgisi. İşki taşkı cihette tıl biriktirip, kara, külren yürüşleşken kesb zanciri şekillendiriş. Hadisi yüzbergen avtomobillerin remont kılış bazırını ilgileş. Zavutta remont kıldırış kettim sahanını aşırış için, kısmen 4S dükkanları, suğurt şirketlerinin ayrım hizmetçileri, hadisi uçurgan avtomobil ayan keşleri katarlıklar bilen tıl biriktirip, külren menfaat zanciri şekillendirgen. Hadisi uçurgan avtomobil ayan keşleri katnaş hadisi, avtomobil sug'urtasi to'limi, avtomobil remont ishlari sohasida qatrab yurgan kulrang qonunsiz vositachilarni ko'rsatdi. Muxbirning ko'p taraflama ziyorat qilish orqali ilgilishcha, yuqori sur'atli tashyo'lda qatnash hodisasi yuz bersa, bu hayankeshlar birinchi vaqtda naq maydonga yetib bordikan. Bir 4S dukoni tijoratchisi mundaq dedi. Bu ayankeşler tüven bağı, nakbul şekilde paydı kaytırış katalık usullarda hadisi yüzbergen avtomobil ilgilerini özleri hemkarlaşkan 4S dükkanlarda remont kılışkı kızıktırıp, şu arkalık bu dükkanlardan paydı kaytırıp alıdı. Avtomobilini remont kılış mezgilde kısmen suğurt şirketlerinin ziyanlı bekitkiçileri 4S dükkanları bilen tıl biriktirip, remont kılmayı almıştırış. Remont kılış iş vaxtını saxt köpeytiş katalık usullar arkalık, ziyan bekitiş umumi somusunu östürüp, ayankeş, 4S dükkanları ve suğurt şirketi hizmetçileri katarlıq üç tərəp otturdun paydalgın. Bu 4S dükkanı ticaretçisinin muhbirge yetişçe, kesb sahasıdaki işki bir normal rekabet şaraydı da, dükkanlarının ayankeşlerge berdiğen paydını spiti üzdiksiz örüləp, en yukarı bulganda 16% yetkin. Burnunun uçunalı gördüğen paydı qoğuluş təpəkkürünü çöyürüp taşlap, mulazmet yeni ekologiyasını kayıt yartış. Hazırki 4S dükkanlardaki seçtiğin kiyinki kalay mıkançılıkının maiti, kesb sahasıdaki saklama mıhtarı kabiti şaraitidiki burnunun uçunalı gördüğen paydı qoğuluşuş kılmışı. Şundakla, ananevi ticaret endisi bilen nüvetteki istimal ihtiyacı bağlanmağanlıkının merkezlik ifadesi. Kesb sahasıdaki kalay mıkançılıkını tüzeşte, kesb sahasının nazaret kılış, başkuruş, ticaret ideyesi, rakamlaştırıp derecesini östürüş katarlıq köp ölçemlik sistemidin küçeşki doğru kilidu. Yeni energiyelik avtomobil remont işleri hakkıda, Gondun Ölkülük Avtomobil Birleşme Tori Kespi İhtipakı'nın icraiye reisi Yuhov mundaq qardı. Yeni energiyelik avtomobil Kespi sahasının talepçalıqı ve karxanlarının talepçalıqını küçeytip, zapças oburut sistemisi ve mənbəsini təşürüş süpət itiraf namisi sistemisini bərpa qılıp, ve takamullaştırıp, yeni energiyelik avtomobillerinin əsli zavut zapçastırı. Oxşa süpertlik zapçastırının avtomobil remont bazırda kanunluq oburut kılınışı ve bazarının nazaret kılış başkuruşunu qobul kılışı imkan et yartıp, bu arkalık bağını namuapıq östürüşke karıştırış gerek. Junshen Daşı Başkuruş Öğeninin Profesori Şüy Cayen mundaq teklif verdi. Zapçastarının mənbəsinin təkşürüş mexanizmini orantıp, oxşutup yasalgan zavut zapçastırı. Yenilangan zapçaslarını əsli zavut zapçaslarının ornığı dəstişini qatıq təkşürüb, istimalçılarının əriz qiliş, dəlil ispat görstüş və hukuk mənpətini qoğdab töləm tələb qiliş yollarını ravanlaşdırış gerek. Guangdong Ölkülük Avtomobil Obrot Cəmiyyətinin başlığı Yanfei monularını bildirdi. 4S dükkanları bütün dəvrilik,
қатламларға айырылған, дәл жайды болған херидарлар тижарет системісі барпа қылып, автомобылның елі, марки алайдылыки, херидарларының істимал адыты вән автомобыл ішілтіш орныға сасан пәріқлық, қаслашқан ремонт қылыш, асыраш мұлазымты лайасыны түзіші керек. Шуның олен бір вақытта, рәкімләштіруш васыс арқылық ремонт қылышының бүтін жарайалық назарат қылыш, башқұрыш мұлазымет сүпті. Әкеліш өлчімі, ремонт қылыш сүптіні бүтін жарайалық тәкшіргілі, мәнбәдің сүріштіргілі болышының шықашырып, қалаймықан әкеліш, зияды ремонт қылыш қатарлық қалаймықан адысыларыны мәнбәдің тосыш керек. Зияратның қобыл қылған мұтәхіссіз мұндақ тәкіліп бәрді. Базар назарат қылыш, башқұрыш, қатнаш транспорт қатарлық тармақлар, автомобил ремонт қылыш, асыраш сая өлчімені мүкәмәләштүрішін тезілтіп, төттес дүкәлірі, аян кешлер, суғырт шеркеті кәсіпкарларының тіл біріктіріп ардым пайдылыши, нишанлық етеклиши қатарлық бәлгілімеге қылап қылмышларыны қаттық түзіши. Дегатни автомобил игерлерінің әрзі шикайты мәркәзешкен, ұшақ кашилиларыны чоң ремонт қылыш, баға алдамчылықы, запчасты сақтылық қылыш қатарлық мәселелерге қартып, даимлық мәқсіз түр бойынша тәртіп кісілішіні қанат яйдырыши. Істемалчыларының оқық мәнпәтіні қоғдаш тәртіпіні аддилаштырып, қолайлық әрзі шикайет, дәлел іспат көрсетіш субсы азырлап, істемалчыларының оқық мәнпәтін қоғдаш, мажыраларыны мұрәсә қылыш уақыты, мәбләғ тәнәрхіні азайтып, оқық мәнпәтін қоғдаш қиын болуш, дәлел іспат көрсетіш қиын болуш мәселесіні әл қылышы керек.

0: Məyli çaxçuq, ya ki yağış pul bolsun. Əgər pol sürtküş uzun müddət nəmbub qalsa, su sübdə nacar bolsa, ya ki pakı su daim almaşdırılmasa, pol sürtküşdən sesiq pıraq çıxışı mümkün. Nacar çaxçuqda payda buladığan selitsiyliq magni sesiq pıraq payda qılamdur. Sesiq pıraq nacar çaxçuqda payda buladığan selitsiyliq magni səbəbidir mü? Bir qısım bloggerlar öy tazılığında payda buladığan sesiq pıraq toğırsada bir xil düşəndirişini oturğu qoyub, bu xil qayri pıraq sübdə nacar çaxçuq tərkibidiki selitsiyliq magnidin kəgən buluşu mümkün, dedi. Selitsiyliq magni su bilan uçuraşqanda silikan dəb ataladığan bir xil qaz asılı buludu. Onun da beliqnin sesiq pırqı bar. Bu xil düşəndiriş qarmaq muvafiqda körünsü mu? Ləkən, əməliyyatı ximiyyə qaydısı da muayyən xata düşəncə mövcud. Aldı bilən, biz neminin selitsiyliq magni işgəlikini bilib baqaylı. Selitsiyliq magninin eriş noxtısı yuqri, qatıqlıq dərəcisi yuqri, elastikliq moduli yuqri buluştak alaydılığı ege bulub, tar bəlbaq yoçqi entipliq yerim ötküzgüş materiali hesablandı. Selitsiyliq magni bir xil entayn turaqlıq birikmi bulub, adətdə normal muid şəraitida su yakı başqı madıla bilən ximiyilik reaksiyali şəlməydi. Suyuq kisatadı eriydu, ısıq sudu parçalındı. Siz qaynaq suunu çaxçıq polu tökkən təqdirdimu, selitsiyliq magni qaynaq su bilən reaksiyalışıb, silikan hasıl qığan təqdirdimu, silikan rəngsiz, puraqsız, təmsiz buluştak alaydılıqı igi boğaşqa, siz sesiq puraqını puri almaysız. Şuna, selitsiyliq magni su bilən uçuraşqanda silikan hasıl buludu deyən qaraş, ximiyyə noxtısını qarğanda püt deyirəb turanmaydı. Pol sürtkəndə sesiq puraqdan saxılmış üçün tövəndiki tədbirlərini qulunub baxsaq boludu. Birincisi, pol sürtküşünü köprək yuyub duruş. Pol sürtüş cəriyanda qərəlik alda pak su almaşdırıb duruş gerek. Köngüldeki dək əhvalda, hər qitim pol sürtküşünü yuğandın kiyin suunu almaşdırıb, tazlaş önümüki kapalətli qiliş gerek. Pol sürtüş tamamlanğandın kiyin, pol sürtküşünü dərhal yuyuş, həm də onu balkon qatarlıq şamal ötüşüdüğən cəyğı qoyub qurutuş. Nəm muhiti saxlaşdın, saxılmış gerek. Onundan başqa, şiltip olğan pol sürtküş tuğunu vaxtıda tazılaş, həm də suunu töküb etiş gerek. İkincisi, pol tazlaş yapraqçısı işiltiş. Pol tazlaş yapraqçısı tərkibidə sıpqı yüzünü aktivlaşdırış agenti, biologilik degradasiya fermenti, bakteriya yoxdış tərkibi və xuşpıraq faktor var. Pol sürtkəndə tazlaş yapraqçısını qoşqanda, pol yüzüdəki dağlanı önümlük eritkili, həm də sesiq pıraqını yoxatqılı buludu. Bu xil tazlaş yapraqçısı pol yüzdəki çan tozallarını tazablı qanmay, yəni pol yüzüdə suz xuşpıraq qaldırdı. Üçüncisi, orluq pol sürtküşünü ənənivi pol sürtküşünün orunluğu dəsitdiş. Orluq pol sürtküş bir xil yuqri önümlük tazlaş quralı bulub, o suunu qızdırış arqılıq orğa aylandırdı. Andın, orluq pol sürtküş arqılıq yeryüzünü tazlaydı. Bu xil pol sürtküş yeryüzünü önümlük tazlaplı qanmay, yana yuqri temperatura arqılıq bakteriya öltürüb, kir və mikroorganizmlani təltöküs tazlaydı. Kiyin qitim işlətkəndə, eşqanda qayrı pıraq bolmaslıqı qolaylıq bolsun üçün pol sürtküşünü yuyub qurutuş gerek. Pol sürtkəndən kiyin payda boğan sesiq pıraq adətdə pol sürtküşünün pakız bolmaslıqı, su sübdi məsələsi, ya ki pol yeriqlərgə su jığılıb qilişdən kilib çıxıdı. Bu xil əhvalının aldın eliş üçün, biz pol sürtküşünü ölçəmlik işiltişimiz və asırışımız, ya ki tazlığanda məxsus tazlaş yapraqçısını qoşuşimiz gerek. Halbuki, ən yaxşı əl qılış layisi orluq pol sürtküş işiltiş buluşu mümkün. O, tazlaş bilən bir vaxtda mikrob öltürüb, bir tərəb qılıb, sesiq pıraqının payda buluşunun önümlük aldığını elib, tazlaş və pıraq yoxdışdın ibarət qoş önümlü iş qaşıralaydı.
1: Bıradar, siz bu beyxətərli qalıbıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bununla taz günəlmidim.
1: Bu, beyxətərlik üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayli yasapqantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla peyne, hayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingəndə bexətərlik qalpıqını doğru kiyibilin. Bexətərlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Hazır yaşlanın boyun umurtqan bək ağrıydı deyinini köp anlaydıqan bolduq. İgilinişcə, dövlətimizdə boyun umurtqısı kisəlikəgi qırıbları buluş nisbiti 7%-dən 10% küçü bulub, kisəliknin qozğılışı yıldın yılğı işib, tədrici yaşlışqa qarab yüzlənməkdə. Uzaq olturuş, çiniqiş kəmçil buluş. Boyun umurtqısı arıq-arıqıdın agaqlandırı signalı berdi. Ama nurgun kişi turmuştaki bazı inçikalıklarının boyun umurtkısı ziyan yetküzdüğalıqını bilmeydi. Biz tüvendeki üç meselini yakşı oylasak, zaten neminin boyun umurtkısının yükünü iğirleti vətkirlikini, şunlaqla kandak kılganda boyun umurtkısı keserlikedin saklanğılı boludağalıqını düşünüv alalayımız. Birinci mesele, boyun ağırış. Daim boyunuğu yeltürüp geliş boyun umurtkısı kesilimi. Boyun umurtkı kesili bir xil daim körüldüğün ve köp kuzguladığın keserlik. Boyun umurtkısı arlıq təxsisindeki çekiniş karakterlik özgürüş ve onun işkilemci hoşunu kurulmasındaki patologilik özgürüş, etraptaki tokulma kurulması. Meselen, nerva, kan tomur qatarlıqlarına təsir görüştüdü, hem de təsvir ilmideki özgürüşkü münasib, kelinkilik alametle körüldü. Təsir göstergan tokulma ve kurulmanın oxşumaslığı asasen, boyun umurtkısı kesili boyun tıplıq, nervi yıldızı tıplıq, yelik tıplıq, simpatik tıplıq, umurtka arteriyası tıplıq ve başka tıplıq boyun umurtkısı keselliği de bölündü. Birli vaqtta işki xildin artıq əhval mövcud bolsa, arlaşma tıplıq dəp matalıdı. Yakı tipteki boyun umurtkısı kesili kelinkide az uçuraydı. Köp sandiki bimarlarda birli vaqtta bir neçxil keselik alameti mövcud bulup, onların işçideki məlum bir xil keselik alametini asas kalıdı. Bazı alaqadar körsətmelerde boyun keseliklerinin əmisi boyun ağırqı tosalğısı dəp qaralgan. Yani bazı tədqiqatlarda boyun ağırqı ve onunla əgişib kilidigan keselik alametlerine asasen boyun umurtkısı keseli kısmen boyun ağırqı, yelik keselik özgürüşü ve nervi yıldızı keselik özgürüşten ibaret üç türge ayrılgan. Gerçi, oxşaş bulmağan tiplarga ayrılgan boyun umurtkısı keselikinin kelinkilik işbadları oxşaş bulmusu mu? Lekin yaşlarda daim boyunğa yeltürüp qilish, boyun mörə telip çın qilish, kollar uyuşup ağırış, kolunu götürüş qiyin buluş, baş qiyiş, mağdursızlanış, demiz qilish, yürek seliş qatarlıq əhvallar körülsə, boyun umurtkısı keselikinin işbadısı buluşu mümkün. Şuna, eniq diagnoz qoyuşunu tavsiye qilimiz. Elbette, köp xil səbəblər boyun ağırıqını keltürüp çıxırışı mümkün. Lekin boyun ağırış bilen bir vaqtta, yana bilek paləşlik alamətleri buluş, putkol kolaysız buluş, baş qiyiş, baş ağırış qatarlıq alamətler körülsə, boyun umurtkısı kesili ya ki əməslikedin texmi oşar buluş kerek. Boyun umurtkısı kesilgi diagnoz qoyuş, bahalaşta her qaysı tərəflərdeki amıllarını universal oylaşıq doğru keledu. Gerçi, köp kısım boyun umurtkısı kesilgi qırıptar bolğan bimarlar operasiyasız davalanğandın kiyin önümü yaxşı bolsu mu? Lekin operasiyasız davalaş önüm bermigen, ya ki kesellik əhvali eğir boğan bimarlarını operasiya qılıp davalaş sürür. İkinci məsələ, boyun umurtka kesili nem üçün yaşlarda köp yüz berudu? Yaşının çoğuyuşu, uzak oturuş, uykunun yeterlik bolmaslıqı, semizlik, yastıqının ziyade igiz bolışı qatarlıqlarının həmmisi boyun umurtkısı kesilikinin xatarlik amıllarıdır. Boyun umurtkısı kesilgi qırıptar buluş nisbitinin yıldın yılgı örülüşü ve yaşlı şıkı qarab yüzlenişinin səbəbi şəxsinin turmuş adeti, qiyabıtının bir normal bolışı bilen münasibetlik. Hazır, uzun oturduğalar bargan seri köpəydi. Əqli iqtidarlıq yan telefon, təkşi ekranlıq kompüterinin umumluşu bilen kişiler her vaqt, her cayda torgu çıxalaydıqan buldu. Bu gerçek hizmet, turmuş, ügünüşkü kolaylıq yaratıp ərsimu, lekin nəticədə uzaq oturduğalar ya ki, beşini tövən qılıb aldıqalarının boyun umurtkısının yükü körünərlik eşib getdi. Hazır, siz yan telefonu uzaq vaxt oynamsız, yanıla kompüter aldı da uzaq oturamsız. Məli qaysılı bolsun, boyun umurtkınız çarçamaqda. Yan tərəfdən qarqanda, adamın boyun umurtkısı əgri şəkildi bulub, bugünkü kündə köp sandiki yaşlar uzun vaxt oturub, kompüter işletişki toğrı kəlgəşkə, uzun müddət beşini tövən qılış, ya ki beşini bir az tövən qılış altını saxlıqaşqa, boyun umurtkısı izcil arqa əgmə altını saxlap qalıdı. Boyun umurtkısı ətrafıdaki pəy, muskullar uzaq müddət ciddi halətdə turudu. Vaxt uzarğan seri boyun umurtkısı kesilgi qarab tərəqi qılıdı. Materiallarda görüstülüşcə, uzun məzgil beşini tövən qılıb yan telefon oynaş, kompüterge qaraş boynunun 25 kilogram eğirliqdiki nərsini kötürgenge bara verişken. Baş kısmi aldığa 15 gradus qiysayğanda boyun umurtkısıgı təxminən 12 kilogramlıq eğirliq düşüdü. Aldığı 30 gradus qiysayğanda boyun umurtkısıga 18 kilogramlıq eğirliq düşüdü. Aldığa 45 gradus qiysayğan çağda boyun umurtkısıga 22 kilogramlıq eğirliq düşüdü. Real turmuşta ekranğa tikilip qarashqa adatlangan beşini tüvən silib aldığanlarının beşini 45 gradusluq egişi köp uçuraydı. Üçüncü məsələ. Boyun umurtqa kesilinin aldını eliş üçün qanda qılış kerek? Boyun umurtqısı kesəlikinin pütünlə yüzbərməsliki ancı mümkün emez. Çünki boyun umurtqısı kesəlikinin xətəlik amılları işçidə yaş özgərtkili bolmaydıqan amıl. İkincidən, kişilər kündülük xizmət və turmuşta zəxmilniş ya ki tasadibiliklarını pütünlə yoxutalmaydı. Ama boyun umurtka keselikinin aldığını iliş davalaştın üstün turdu. Bu naidi zor real ekmiyet giygen. Nurgun nachar turmuş usulunu özgertkeli buludu. Fakat kesellik sebebi ve peydaklıkçı sebep katarlık köp tereplerden aldığını ağandıla andın kesel buluş nisbeti, kayıt kuzguluş nisbeti, miyip buluş nisbetini tüvelletiş məxsdiki haqiqi yetkeli buludu. Konkret aldın iliş tedbirleri toğra, beden ağlatı ve kıyafetini tənşeş sağlamlıq terbiyesi, muhabıq çınqış, taşkı zahmilinişten sağlanış ve soğuktun sağlanış, ısıq sağlaş katarlıklarını öz çıkanıdı. Yaşlar kündülük durmuşta uzun vakit başını tüven kılıçtın sakınışka alayda dikkat kılışı gerek. Yaşı tampon boğan muskul ve yumuşak tokulma şaraiti, boyun omurtkısı ve pütkül omurtkının mokumluğunu saklap, boyun omurtkısı kesilge gırıptar buluş nesbiti ve kayıt kuzguluş nesbitini körünelik azaytıdı. Boyun muskullarını çınık duruşunu küçeytiş tavsiye kılındı. Tüven sicillikteki boyun gimnastikisi arkalık çınıksı buludu. Boyun omurtkısı kesilinin aldığını ilişte, yaşlarga nisbetten etkanda, aldı bilen kündülük ögünüş, hizmetteki nacar adetlerini tüzütüp, boyunun yükünü eğirlaştırıp etişten sakılmış gerek. Daim kompüteri şıltıdığan kişiler, ekranın egizlikini körüsüzlükü bilen tən oranığı tənşiş, yastıkını egiz koyup uxlaş adetini özgertiş, paranlaşkanda beşini kınğaytmasıqı, imkan kadar optimobildi müqdəb kılıştın sakılmış gerek. Köpçelik işini əskertimiz ki, boyun kısmını fiziyologiyelik aletli aram aldırışkı dikkat kılış en tayınmayım. Mundaq çıkılıp etkanda, toğru oltırış aleti ve yetiş aleti boyun umurtkısı kesilinin aldığını ilişte mühim rol oynaydı. Zörür tepilganda boyun terki katarlıklar arkalık boyun umurtkısını mukumlaştırgılı ve koğduğulu buludu. Bu, hem boyun kısmının hareketini çekilip, boyun umurtkısının binormal biyologiyelik küçsizliğini tüzep, boyun umurtkısının ziyade sözülüşü, ziyade egilişi, yakı ziyade aylanışının aldığını ağılı buludu. Hem boyun kısmının mukumluğunu saklap, kısmen orun ağırış katarlık keselik alametlerini yenikletip, yelik ve etrap nervilerinin yenimi zahmilinişten saklangılı buludu. Boyun omurtkısı keselinin mayeti çekiniş karakterli keselik bulup, keselik ceryanı uzrap getudu. Şundakla asalla kayıt kozguludu. Baldır baykaş, baldır davalaş en tayin mühim. Eğer boyun tokulmalarının çekiniş karakterlik özgürüşü eğir bulup, əsligi keltürüş kıyın bulsa, fakat keselik alametini pesaytip, keseliknin terakki kılışını keçiktirgülü buludu.
4: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
4: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
4: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyed Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de batığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Bugün yana hayvanat dünyasındaki boks mahirleri bilen tanışımız. Ameliyette bazı hayvanlar mı boks tenerkiti de başlamçılardan hesaplandı. Kini biz birlikte ula bilen tanışıp bakaylı. Küçük boks şahı boksçı kıskuşbaka. Boksçı kıskuşbakalar marjan hadataşları atrapıda yaşaydıgan küçük kıskuşbakalar bulup, teninin uzunluğu aran 2 cm'den 5 cm geçkildi. Gerçi ulanın düşmanı çöçütküdek yoğun kıskuş pencisi bulmuşsun mu? Lekin bir cip özgücü koğduğunuş koralı var. Yani kıskuş pencisi de bir tutam yumuşak, omak, rengi galite sezgü burucusu bulundu. Ulanın sezgü burucusu hudi medetçilə ətirti əzalarının kuludaki gülgü oxşaydı. Şunu yana medetçilə ətirti kıskuş pakısı dəb matılıdı. Əməliyyətdə bu gülgü oxşaydıgan yumuşak həm nəpis sezgü burucula ulanın kıskuş pencisinin işçidin özüb çıxan bulmasıdın, belki ula tutup gelgen deniz aptap parasıdır. Deniz aptap parasını tutu alğandın ген кичик боксчы кыскуш бакысы худди бокс пәли кийген тенеркечиләргә охшап калды. Күшәндәләргә юлыкканда, деңиз аптап парсы пәлиен көтүрүп, уян-буян тулаңлады. Уларның кичик муштымы кармакка аҗиздә көрүнсеме, ләкин шуны унтып калмаслыгыбыз кирәк ки, деңиз аптап парсының сезгү бурычысы зәһәрлек булгачка, күшәндәләре уларга чыкылышка җөрәт кылмайды. Боксчы кыскуш бакыларының катты когдаш кепе булгачка, деңиз аптап парсының сезгү кулдырдагы зәһәрдән кылчы кохмайды. Бәзди яна чоң деңиз аптап парсларының гүлбәргә охшаш сезгү кулдырының арсыгы яшырынып алып, фурсат күтүп лайлымы җанлыкларны тутуды. Боксчы кыскуш бакылар деңиз аптап парсының зәһәрдән файдаланып, күшәндәсегә һөҗүм кылды. Deniz aptaparısı mı? Müşi sebepten ozukluğu erişeleydi. Şuna, deniz aptaparısı boksçı kıskuş bakılarının kozır kuralı buluşunu kalaydı. Quruqluq boks şahı

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очук эчип бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңла Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasy. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Yölek Abdümbül katnaş hadisi peyda kılsa kim töleydi? Özün tüzeş doktorhanesi heridarlarının sürütünü öz meyliçi işlesi bulamdı. Pay çekim mırasqı tevamı. Eser hukuku varıslı kılığılı bulamdı. Atanesi perzentlerinin cestini, iyanı kılışını müstakil karar kılsı bulamdı. Döndikten bugünkü programımızdan tepsili mezmurları da bolsun.

Yülek Abdümbül katnaş hadis peyda kılsa kim töleydi? Aldı bilen bu vaxtki dilo misalını anlapa qaylı. Van Şavcan'ın savaqdışı Liu Miren'ni bir Yülek Abdümbül soğup eğri yarlandırdı. Şu çağda Yülek Abdümbül'ni Lin Jihua heydigen bulup, ticaretki kolaylık buluş üçün o məlum transport şirketi bilen Yülek Toxtami imzalap, her ayda bu şirketke 250 yön başkuruş haqqı tapşırattı. Hadis yüz bergenlikin alaqıdar tarmaqla hadisinin bütün cevapkarlıkını Lin Jihua üstüge aludu. Liu Miren cevapkarlıkını üstüge almısı mı buludu o dep bekitti. Lekin iki taraf tölen pulu sonması da kengişip birlik ikilelmedi. Kiyin Liu Miren Van Shaoqiang'dan mesleğe sordu. Arkadılla Lin Jihua bilen transport şirketi üstüden Xalq Sot Mahkemesi'ni dava kılıp uladın davalaş xıracıtı, iştahlı pulu, perviş xıracıtı, meyiplik tölen pulu, bekılgucunun turmuş pulu katarlık iktisadi ziyarlarını tölep verişin talep kıldı. Ondak da Yülek Abdümbül'da katnaş hadisi yüz berse, yölü gücü bilen yölen gücünün her işkilisi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Abdümbül Yüleki diyen ime. Abdümbül Yüleki, yölü gücü Abdümbül seti valgan ikin, yölen gücü bilen Abdümbül Yülek Toxtami imzalaş arkalık, Abdümbül'ni yölen gücünün namıgı tizimtip, sırtkı kartta yölen gücünün namıda ticaret pahaliyeti bilen şoğuluniş, yölü gücü yölen gücüge belgelik başkuruş hakkı tapşuruş, hem de yölen gücünün namıda münasebetlik başpulunu tapşuruşunu görüstüdü. Ektilep kanun desturda Yülek Abdümbül'da katnaş hadisi yüzbergende cevapkarlıkını taksim kılış inik belgilengen. Motorlu katnaş vasıtası da hatalık bolsa, yölü gücü bilen yölen gücü çatma cevapkarlıkını üstüge aludu. Bu değil o misalı da Abdümbül'nün hakiki ilgisi Lin Jihua yölü gücü, məlum transport şirketi yölen gücü, ula bu kitimki hadisinin kilip çıkan ziyanda çatma cevapkarlıkını üstüge aludu. Bu yerde yölü gücü Abdümbül'nün əməli ilgisi, onun Abdümbül'ni tamamen öz aldığı başkuruşu hukuku buludu. Yölü gücü namdiki Abdümbül ilgisi bulup, yölü gücünün kanunluk ticaret hukukuğa arlışkı bulmaydı. Abdümbül'nün ticaretine arlış hukukum bulmaydı. Lekin onun Abdümbül'ü nispeten ticaret başkuruş, idare kılış çeklik hukuku buludu. Kanun mənisini elip etkanda, yölen gücü Abdümbül'nün ilgisi ve başkurgucisi, yölü gücü Abdümbül'ni nazaret kılış, başkuruş mecburiyetini ada kılmaslıktan kilip çıkan ziyan tölümü de hukukka ortak çekilgucu buludu. Şuna bu ketimki katnaş hadisi de çatma cevapkarlığını üstü giriş gerek. Yölen gücü başkuruş hakkı algan almagan bolsun, ya ki konkret kançılık hak algan bolsun, yölen gücü motorlu katnaş vasıtası da yüz biriş ihtimalı bolgan xatarını aldın oylap yetiş gerek. Hem de bunun için belgilik başkuruş xavip xatarını üstü geliş gerek. Çünkü bundak ticaret pahaliyeti de üçüncü kişiye eğir ziyaniyet güzüş ihtimalına ait yakın. Şuna ziyalanğıçının zihnini töleş meselesi de yölü gücü bilen yölen gücünün her işkilisi çatma cevapkarlığını üstüge aldı. Yölü gücü bilen yölen gücü katnaş hadisinin akıbeti de yölen gücünün cevapkarlığını keçirim kılıçkı boludağalıkını pütüşken bolsa, bu pütünmü pekat iki taraf otursudula çekleş küçüge ilgi boludu. Üçüncü kişi bilen karışlaşmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1211. maddesi de mundaq belgilengen. Yölek şekilde yol transport ticareti bilen şoğullangan motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi tuğdurup ziyan peyda kılganda hadisinin cevapkarlıkı şu motorlu katnaş vasıtası da bolsa yölü gücü bilen yölen gücü birlikte çatma cevapkarlıkını üstüge alıdı.

mı varız qilishimiz kerak deb zakollashdi. Chen Jihong ularning talabini rad qilib, otimizning mirosini bo'lishib bo'ldik. Otamning kitob originaliga hech kim ko'ngil bilib boqmagan. Men taraf-tarafga qatirib nashr qildirdim. Bu jarayonda uch yilisi otamning kitob originalining qimmati yo'q deb qargan. Nashriyat bilan aloqalashadigan ishni so'rabmi qo'ymagan turib, endilikda qalam haqini teng bo'lishni talab qilishi aqlga muvofiq emas deb qardi. İki tarafın talaş tartışı besik miydi? Ondaqda ölgüçü kaldırıp ketken orijinal mirasqı tevamı. Chen Fenjin, Chen Jilan, Chen Jimin kalem haqını bölüşüke oqoqlıq mı? Bununla mındaq çüyancı berildi. Bu dilo misali asaslıqı miras dairisi məsilsi geç etilidu. Miras varıslı kılıdığan obikit tep matılıdu. Miras varislik qilinguchi o'lganda qoldirib ketgan barliq shaxsiy mol-mulk va qonunda varislik qilsa bo'ladi deb belgilangan boshqa mol-mulk va huquq manfaatni, jumladan aqtorlik va asar huquqi, patnit huquqi qatorlarini ko'rsatdi. Fuqarolarning asar huquqi, patnit huquqi qatorlaridan shu odam hayot vaqtida bahramand bo'la oladi. Shu odam o'lgandan keyin qonunlik varisi miras sifatida varislik qilsin bo'ladi. Bu dilo misalida ölgüçi kaldırıp ketken eser mu miras qitavi. Qalam haqqi ölgüçi kaldırıp ketken eser arqalıq erişken mal-mülk qimmeti bolganlıq üçün elbette ölgüçinin mirası hesaplanıdı. Miras qitavi bolgan iken onaqta Chen Fenjin, Chen Jilan, Chen Jimin atısının qanunlıq varısı boluş süpti bilen qalam haqqini bölüşke hoquqlıq. Biraq Chen Jihong'un adısı kaldırıp ketken eserini nəşir kıldırış, qalam haqqiga erişte asaslıq rol oynağalıqını oylaşmayım bolmaydı. Şunun üçün bu mirasını tamponsuz bölüşkü boludu. Chen Jihong'a köprek bölünüdü. Chen Fenjin, Chen Jilan, Chen Jiminge azıraq bölünüşü mümkün.

0: başlayımız. Мен Абдурсул Абдырыйым.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping medeniyet ideyesi yetekçi kılınıp, Jonghua medeniyeti de yeni şallık neticeler yaratıldı. Cayla küzlük açlıkını ciddi yığıp almakta. Devlet bayramı mezgili de bağcını sayahat kılganla 210 milyon adam kıtımdan aştı. Devlet bayramlık demiliş mezgili de seberge çıkış ihtiyacı eşip, terakiyatının hayatı küçü devamlı kurgutuldu. Çigirdin kırıp sayahat kılıdığalla devamlı köpeydi. Çetellik sayahatçılar Rengdar Cungun'u çonkur his kıldı. Yemey Kusay Korallıkları Birleşme Armiyinin nişallarına başkurduğun bomba koyup berduğuk dedi. Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki Birleşme Armiye Kusay Korallıklarının başkurulduğun bomba əslihasını veyran kıldıq dedi. Hürmetli radyonluğu ucula tövendi de kıtınla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Partiya 18-ci kurultaydın bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komiteti medeniyet kuruluşini devletini idare kılışta gevdilik orungu koyuştu çıntırıp, bir yürüş zor orullaştırmalarını çıkırıp, bir yürüş yeni ideye, yeni karaş, yeni hükümlerini icadi otturgu koyup, Xi Jinping medeniyet ideyesini şekillendirip, medeniyetini güllendiriş, medeniyet küçlük devlet kuruşunu küçlük ideyevi kural ve ilmi hareket körsetmesi gibi iyi kılıp, Jonghua medeniyet tomurunu devamlaştırış, Jonghua münevver enenevi medeniyetini icadi özleştiriş ve yenilik yaratıp ravajlandırışını ilgiri sürüşke yetekçilik kılıp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini Jungochi zamanıvilaştırış arkalık olgı silcitiş yeni musabısı da kudretlik manevi küşünü mücessemledi. Bu yıllık devlet bayramılık dem iliş mezgili de Şanghay'daki Jungo Kompartiyası 1. Kurultayı hatırı sarıyı. Jiangxi, Ruijin, Jonghua, Sovet Kurultayı Katarlık Konu İnkılabi Caylada kişiler ecdatlarının izini boylap, əsli məqsəd və buruşunu yıskıldı. Devlet Muzeyi Jungo Arxeologiya Muzeyi yakında nurgun medeniyet yadıkarlıklarını namayan kıldı. Tamaşibilla, yeni taş kuralla devirdin Gərbi Ju və Şərqi Ju sulalısı devrigiçi bolğan medeniyet yadıkarlıklardın Jonghua medeniyetinin çonkur asasını yıskıldı. Hunan'ın Çangdo'daki Hijie Kotsi, Jiangsu'nun Suju'daki Pengjiang tarihi medeniyet kotsi da Jungo uslubi, Jungo moda boyumları medeniyet sayahat istimalının yeni menzirsini culalandırdı. Kişile tarih bilen sözlüş ceryanı da medeniyetinin sehri küçünü yiz kılıp medeniyet şençini çıngıttı. Jonghua medeniyeti uzak tarihi ige. Jonghua medeniyeti mol hem çonkur mezmungu ige. Başucu Xi Jinping, Jungo sosyalizm yol işençi, nezariye işençi, tüzüm işençini çıngıtış, tegi tektidin etkanda medeniyet işençini çıngıtıştır. Medeniyet işençi tehimi negizlik, tehimi çonkur, Tehimi uzak davam kılıdığan küyüş dep körsetti. O, yüksek medeniyet işençi bolmasa, medeniyetinin güllep yaşnışı bolmasa, Jonghua milletinin uluğ güllünüşü mü bolmaydı dep tekitledi. Medeniyet mıraslarını tekşürüş, medenilik yıldızı üstüde izdiniş arkalık, başucu Xi Jinping'nin medeniyet izleri, Onun Jonghua milletinin mengülük terakiyatı toğırsıdaki çonkur tepekkürünü namayan kıldı. Başucu Fujian'nın Uyishan menzirgahıdaki Zhu Shiyuan'da mındak dep görsetti. Biz 5000 yıllık Jonghua medeniyetinin cevherlerini kezişka alaydı ehmiyet berip, münevver enenevi medeniyetini evcaldırışını Marksizmlik meydan, nokti nazar, usul bilen birleştirip, Jungoç sosyalizm yolu da katti tevrenmeyi minşimiz gerek.

0: 2023 yılı 6 ayda başucu Xi Jinping medeniyetki varıslık kılış ve onu ravajlandırı sohbet yığını da kılgan mühim sözü de Cunhua medeniyelikinin 5 gevdelik alahidlikini çoğunkur bayan kılıp ikkini birleştiriş. Bolup mu ikkinci birleştirişinin zor ehmiyetini sistemilik şerhilep, ikkinci birleştiriş yeni bir ketimlik ideyada azat boluş deyip takitledi. Hem medeniyet subyektiflikki muhim hükümünü inik otturgu koyup, medeniyet şençi biznin medeniyet subyektiflikimizden kelido dep görsettik. Cungoçu zamanı vilaş duruş, Cunhua medeniyelikige zamanı kuş ata kıldı. Cunhua medeniyeliki Cungoçu zamanı vilaş duruşka çonkur asas saldı. Xi Jinping medeniyet ideyasının yetekçiliği de devletimizin medeniyet kuruluşu da asastın tüzep menbeni saplaştırış. Togurlarda çın turup yenilik yaratış devamı da tarihi muvaffakiyet koluğu keltürüldü. Uluğ devir uluğ nezeriyeye çakırık kılıdı. Uluğ nezeriye uluğ devirge yetekçilik kılıdı. Xi Jinping eserlerden tallanma okuşluk neşir kılınıp tarkıtıldı. Eserde yeni devirdeki Cungo komünistlerinin Marksizmini cungoçılaştırış, devrileştirişini algısılcı dışta kolgu keltürgen, zor nezeriyede yenilik yaratış neticeleri merkezlik eks ettirilip, Xi Jinping yeni devir cungo sosyalizm ideyasının devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendirişke yetekçilik kılıçtaki hakikat küçü ve emeliyet uluğ küçü toluk namayan kılıngan. Partiya ve devletke töhpü görsetken şeref keltürgenlerini takdirleş tüzümü ornatıldı ve mükemmelleştirildi. Devletinin çoğun mürasım faaliyetleri çoğunkur kanat yayduruldu. Devir ülgüsü, ahlak nemunetisi, en güzel şahıs üzlüksüz meydanga geldi. Halk ammısının şan şeref tuygusu, itikat tuygusu, buruş tuygusu devamlı küçeydi. Cunhua münevver en'enevi medeniyeti de çoğunkur yıldız tartkan sosyalistik yadroluk kımmet karışı kişilerinin hareket ölçümüge oylanıp, Cungoçu zamanı vilaş duruşka küşlük şenç ve menevi hareketlendirgüş küş koştu. Eslini untumu gandıla andın kelgüsünü yaratkılı boludu. 4. Ketimlik memleketlik medeniyet yadıkarlıklarını umumüzlük tekşürüş, ütkel gücüm kılıçının ahırlış baskıcı gıkırdı. Yeniden tüzdüş kırgızılgen medeniyet yadıkarlıklarını kogdaş kanuni resmi yolu koyuldu. Devletimizin tüncü medeniyet maraslarını kogdaş ve onun varıslı kılıç doğrusudaki 15. 5 yıllık planı ilan kılınıp yolu koyuldu. Cunhua medeniyelikinin menbesini tekşürüş kuruluşu. Cungo arkeologiyesi katarlık zor türlerde üzlüksüz yeni ilgirleşle kolgu keltürüldü. Devlet medeniyet bağıtısı kuruluşu tertiplik ilgiri sürüldü. Gülünüş medeniyet gazinisi. Cungo'daki her kayıs sulal ile ressamlık kamusi katarlık zor medeniyet kuruluşlarda mol neticeler kolgu keltürüldü. Cındıcın kol üner sapalçılık mıraslarının dünya mırasları tizimdeki kırgızılışıge egişip, devletimizin dünya mırası umumi sani 61 yetip, İtalya bilen birlikte yer şaharda en köp boldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının gayri maddi medeniyet mırasları tizimdeki kırgızılgen tür 45 bulup, dünyada birinci orunda mukim turdi. Cunhua münevver en'enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp ravajlandırış ilgiri sürüldü. Ekkaniyet cezmen galbi kılıdu namlık edebiyat sen'et keçiliki de tarihi epos endizisi arkılık kaynam taşkıllık yıllığa nezer selindi. Nıca, alvastı balının denizde malıman kılışı, анысығы езілған қәт. Әждаха ашқанысығы келешіңізді қаршы алымыз қатарлық фильмлә дөләт ішчі вән сұртыда кән алқышқы ерішті. Баш станысы шағалық әдебиат сән әткечілікі. Тынышық еллірді. Сүкіттікі шан-шарап қатарлық телевизия әсәрлері арқ-арқыдың көрістіліп, қызғын алқышқы ерішті. Әдебиат сән әт қызметчілері мәуқәні дәуірге қарытып, халық арсыда чоңқыр елтіз тартып, идеясы мұпәссәл, бәдейлікті камалетке еткен, есіл ішленген бір түркім надыр әсәрләні барлық келтірді. Алақ тор шарайтыда еңі аммыви әдебиат сән әтіне гүллендіріш 15-ші 5 жылық план программасығы кіргізілді. Нөвәтті шәр езіланы қаплыған 40 мыңдың артық, еңічі аммыви мәдіниет бошлықы пұқраланың әтрапыдекі мәдіниет салонуға айланды. Кент нақшы кечілікі, кент чағалық кечілікі қатарлық езі кент палиетлері давамлы қызып кетті. Әл нәғміне езі кентләг еткізіш, умуми халық китап оқыш, сән әтні умумлаштырыш қатарлық халыққа нәп еткізіш палиетлері кен қанат яйдырылды. Әдебиат сәнәт сұпсы умум халықтың сәхнесіге айлынып, әмі адам қатнышыдыған, әмі жайда есіл палиет болған еңі әндізе тездің шәкілленді. Бұйылық дөлет байрымылық дәм еліш мәзгіліде мәдіниет музейі, мәдіниет ижады етті, ғейді мадди мәдіниет мұрасларыны ес қылыштың еңі әлнәғмі, джунго моды бойымлары яқшы малдырғыча, қадымки джунго услобе яшланың нәзірдікі есіл істетек қарашқа айланды. Мәдәнилік өз ара алмаштырыш білән рәңдарлышыды, өз ара өрнәк қылыш білән бейіді. Джунгоны түшініш халықыра еғіні, Ляңжу мұнбірі, дүния классик шунаслық еғіні қатарлықланың муапақиятлік өткізілішідін, Джунго Венгрия мәдәнилікті алмаштырыш, өз ара өрнәк еліш әмкарлық тәтқиқат мәркізі. Афина Джунго классик мәдәнилікі тәтқиқат юртының арқ-арқыдың тәс қылынышы ғыча. Ене рәңгарәң қылмықыл болған Джунго чәт әл саяхәт елі, мәдәниет байрымы, яшла сәнәт байрымы вә чәт әл кино көргәзмісінің өткізілішы ғыча. Джунго көптәрәплік мәдәнилік сөзліш көрігі бәрпа қылып, дүниави мәдәнилік тәшәббүсіне давамлық елтіз тартқызып, халықара ортақ тонышны мүжәссәмләп, джунхуа мәдәниетінің тәсір күшіне күн сері ашырды. Бүгін күнде тор әдебиаты, тор кино телевизия театры, тор ойыны мәдәниетінің ибарат сыртқы юзләнген үш еңі мәсулат, чәт әл абонтлар яқтырдыған ұсыл білән, ер шарыға Джунгоның тарихи вә реаллықы, әнәнісі вә еңілік яратышы, әқіл парасты вә интілішіні жаллық намайан қылмақта. Еңі дәвірдікі Джунго дүния білән бірлікте көп мәнбәлік әм түрткі болыдыған адымиет алмаштырыш мәнзірсіні намайан қылып, дүния мәдәнилік бағдысыны рәңгарәң гүлләр білән қаплымақта. Ши Цзиньпин мәдәният идеясының ілми жетекшілігі де 5000 жылдың артық шаллық мәдәнилік яратқан Джунхуа милләте жазмен еңі дәуір, еңі мұсабыда, еңі техімі зор шаллық нәтижелерін яратуды.
1: Станысымыз қабірі. Дөлтімізді күзлік ашықны еғу еліш қызметі жидді ішленмекті. Езі егілікі езі министрлықының әң еңі езі егілік әхвали орылаштырышыды көрістілішчі, мәмлекет бойынша күзлік ашлықның 40% еғіп алынған. Жайла диқанчылық пайдыны чын тұтып, көп қыл тәдбірләні тән қолынып, ашлықның амбарғы кірішіге қапалатлық қылған. Азыр Шарқышымал районы күзлік ашлықны еғіп алышының юқыры пәлі мәзгілігі кірді. Хайлонжанда 68 миллион модын көпірек ердегі ашлық еғіп алынды. Бұ, бүтін өлгідегі күзлік ашлық көлімінің 30%-ні егілайды. Шуаңяшан шәрінің Йойи найысыда 100 мың мо ердегі епшқақ шалыны еғу еліш мәзгілі етіп келді. Бұ жай, өлчәмләшкен теріқчілігіні елғы құйыш арқылық епшқақ шал ішләп чықырышыда ер ағдыруш, теріш, еғу еліш, сақлашының бүтін жәрянының машинлаштырышыны асасы жәетін ішқа ашырды. Bu jay yana zakazlıq terikçilik əndizisini pağıl kengaytıp, yepişkak şalını orup bolğandın kiyin karxanılanın ambarda saxlışı və pişiklap işlişigə bir tutaş yetküzüp bərdi. Bu dehqallarını yaxşı kirimge ege qaldı. Liaoningda küzlük aşıqının yerimi yeğivilinip, süreti oxşaş məzgildikidin bir az tezləşdi. Liaoningin hər qaysi jayları yezi egilik maşinlarını bir tutaş tənşap, rayon halkıp məşğulat kılışqı təşkilladı. Tiyelin şəhərinin Çangdu nayısı da 4 milyon modun artıq yerdeki kömü qınaq umum yüzlük uğurlub boldi. Bu yıl bu jay kömü qınaqni maşinde yığış bilan qarı tüprağını qoğdaş xarakterlik terikçiliğini birləşdürüşünü yanımı kengaytıp, şax şumbulani eziş və çeçiş qurulmasını yürüşləşdürüş arqılıq şax şumbulani etizgı qaytırıp tüprağ qatlamını qoğdadi. Xuanxı, Xuayxı, Xayxı raylarda közlük aşlıqını yığıviliş tez ilgiri sürüldi. Xabi ülkesi 31 milyon moğu yakın yerdeki kömü qonaqını yığıb aldı. Bu terilğu kölümünün 60%-ni egiləydi. Bu yıl Xabi ülkesi 810 min yezi egilik maşinisi və sayımınını tənşəb, maşinde yığış, qurutuş, ambarda saxlaş bir gəvdiləşkən məşğulat əndizisini umumlaşdırdı. Şıntay şəhərinin Rinzi rayonuda çon kombayla mokidək ötüşüb, başaq özüş, postunu soyuş, şax şumbulanı ezip etizgi qaytırış qatarlı qalqılanı tamamlap, kömü qınaqını yeğiveli süretini zor dərəcədə tezlətdi. Anhoy ölküsüdə küzlük aşlıqının 30%-dən köpürəki yeğivelindi. Yeni üskünələ ziyanını azaytıb, kırımını aşırışının muhim kapalıdəgə aylandı. Xaucu şəhərinin Vuyan ayısı da tutaş kətkən kömü qınaq yaxşı ösüb, yaxşı baş aldı. Bu yıl bu cayda dinini bevaslı yığvalıdığan əxli dehqancılıq maşinleri zor küş bilən kengaytılıb, kömü qınaq başqı özüş, dan ayırış qatarlı qalqıla bir qaytımdılı işqa aşırıldı. İlgirki başaq yığvilişdən hazırqi dan yığvilişqçə, kömü qınaq dininin yergi çeçilib getişinin aldı ilinib, küzlük açlıqını yığvilişdə süpətini östürüb ziyanını azaytışqa kapalatlı qılındı.
0: Stansımız xəvri. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə cayladiki bağçılarda mol məzmulluq mədəniyyət fəaliyyətləri ötküzüldü. Bağçıda dəm iliş küllərini yaxşı ötküzgəllə 210 milyon adəm qetimdən açdı. Kişilər kündüzdə küz mənzirsini tamaşa qıldı. Keçdə keçilik sayahat qıldı. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə cayladiki bağçılar kündüzlük sayahat fəaliyyəti bilərli çəkilinib qalmay, Belki türlü keçilik sayahat faaliyetlerini ötküzüş arkalık sayahat vaktini uzarttı. Wuxi'da Miyuan Bağçısının Altın Küz baştiyemisindeki panus seylisi de Şenhaycın yadroluk baştiyemi kılınıp, Irak kadimki zamandaki acayip garayip rivayetle Çangcan'ın cenibideki 100 yıllık bağçıda namayan kılındı. Cayladiki bağçılar dem iliş vakti pürüstünü çın tutup, yani bağ seylisi mezmonini üzüksüz beyitip, şehir ahalıları, sayahatçilerini yakın etraplıla tamaşa kılıdığan menziri buluş, sayahat kılıdığan cay buluş, huşallıktın behraman buluduğan cay buluş imkaniyeti iyi kıldı. Çavcuda çavrın bağçısı şehir istirahat universal gevdesiga aylandı. Dem iliş mezgilide kütüb alğan sayahatçı 240 min adam qetimdin açdı. Xıfıda Logan bağçısı özünün özgeç təbi ekologiyasiga tayınıp, mənzırı tamaşa kılış, koşulgan bazar aylanış, koşulgan aram iliştin ibaret istimal endizisini yarattı. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin sallıq məlumatı da körüstülüşçe, Dövlət Bayramılıq dem iliş mezgilide Cayladiki şehir bağçıları 11 min meydan bayramlık gül körgezmesi, medeniyet körüki, gayri maddi medeniyet miraslarını yiskiliş qatarlık alaydı paliyetlerini ötküzgen. Kütüb alğan sayahatçı 210 milyon adam qetimdin eşip, istimalının 5 milyard 200 milyon yuendin eşşiğe türtki bolgan.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirinin Qatnaş Transport Ministerliğinin egilişçe bu yıl Dövlət Bayramılıq dəmiliş məzgilidə bütün cəmiyyətdə kişilərinin rayon halkıb yötgiliş miqtari 2 milyard 100 milyon adam qetimdən aşqan. Universal Qatnaş Transport Sistemisinin sıcıl mükəmməlləşişigə əgişib, qızğın səpərgi çıxış ehtiyacı küşlük tərəkkə erişib, dövlətimizin tərəqiyyat hayati küçü sıcıl orğutuldu. Qatnash transport ministerligi 10-nji aýynyň 7-nji güni elan kılgan

0: ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، دۆلەت بايرىمىلىق 7 كۈنلۈك دەم ئېلىش مەزگىلىدە پۈتۈن جەمئىيەتتە كىشىلەرنىڭ رايون ھالقىپ يۆتكىلىش مىقدارى 2,144,000,000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 0,7% ئاشقان. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە تۆمۈر يولدا يولۇچىلار داۋاملىق كۆپەيدى. ئۇدا 3 كۈن يولۇچى توشۇش مىقدارى 20,000,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول تورىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۇزىرىشىغا ئەگىشىپ، ماڭىمەن دەپلا ماڭىدىغان سەپەر تېخىمۇ قولايلاشتى. دەم ئېلىشتىن بۇرۇن قاتناش باشلانغان بېيجىڭ شاڭگاڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ شۇڭئەن شاڭچۆبۆلۈكى خاربىندىن يىچۈنگۈچى بولغان يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول قاتارلىق 4 يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول شىمالىي جۇڭگو، شەرقىي شىمال قاتارلىق رايونلارنى تۇتاشتۇرۇپ، لىنىيە بويىدىكى ساياھەتچىلىكنىڭ جانلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. بۇ دەم ئېلىش مەزگىلىدە تاشيولدا سەپەرگە چىققانلار 1,960,000,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە ئۆزى ئاپتوموبىل ھەيدەپ سەپەرگە چىقىش نىسبىتى 80%-كە يېقىنلىشىپ، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللار ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 35% ئاشتى. مەملىكەت بويىچە يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيولدا 10 كىلومېتىردىن ئارتۇق ئېغىر قاتناش قىستاڭچىلىقى بولغان يول بۆلەكلىرىنىڭ سانى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 70% تۆۋەنلىدى. بۇ يىل ئاپتوموبىل ئىجارىگە بېرىش بازىرى ناھايىتى جانلىنىپ، كۈندىلىك ئاپتوموبىل ئىجارىگە ئېلىش نىسبىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 25% ئاشتى. بۇ دەم ئېلىش مەزگىلىدە خەلق ئاۋىئاتسىيەسىنىڭ يولۇچى توشۇش مىقدارى كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 2,400,000 ئادەم قېتىمغا يەتتى. چوڭ شەھەرلەردىكى ئاۋىئاتسىيە يولۇچىلار ئېقىمى يۇقىرى سەۋىيىنى ساقلىدى. تارماق لىنىيە ئايرودرومىلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، ئالاھىدە ساياھەت شەھەرلىرىدىكى يولۇچىلار ئېقىمىنىڭ تېز ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلدىن بۇيان چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش داۋاملىق جانلاندى. چۆكمە ھېس قىلىش مەزمۇنى تېخىمۇ بېيىدى. چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر جۇڭگونىڭ تارىخىي گۈزەللىكى، تاغ دەريالىرىنىڭ گۈزەللىكى، مەدەنىيەت گۈزەللىكىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدى. جۇڭگونىڭ دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى مول مەزمۇنلۇق پائالىيەتلىرى نۇرغۇن چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلدى. تور ساياھەت سۇپىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىدىغان ساياھەتچىلەرنىڭ ئالدىن زاكاز قىلىش مىقدارى داۋاملىق ئاشقان. ساياھەتچىلەر مەنبەسى شەرقىي ئاسىيا، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونلىرىدىن ياۋروپا، ئوكيانىيەگە كېڭەيگەن. دەم ئېلىشنىڭ ئالدىنقى 6 كۈنىدە بېيجىڭ كۈتۈۋالغان چېگرادىن كىرگەن ساياھەتچى 112,000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 24,6% ئاشقان. سىچۈەن كۈتۈۋالغان چېگرادىن كىرگەن ساياھەتچى 47,903 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 9,2% ئاشقان. بىر نەچچە كۈندىن بۇيان خۇنەن جاڭجاجى دۆلەتلىك ئورمان باغچىسىدا تۇجا ناخشا ئۇسسۇللىرى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلدى. جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر كۈلك سادالىرى ئىچىدە جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى مىللىي ئۆرپ ئادىتى ۋە قويۇق بايرام كەيپىياتىنى ھېس قىلدى. چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ جۇڭگودىكى بارىدىغان جايلىرى باغانسېرى كۆپىيىپ، تەسىراتى تېخىمۇ كۆپ خىللاشتى. ئۇلار خېنەننىڭ جەنۇبىدىكى تەيخاڭشەن تاغلىق رايونىغا بېرىپ، كۈزدىكى ئۆرپ ئادەتنى ھېس قىلىپ، ماشىنا ئادەم بىلەن نەق مەيداندا پىكىر ئالماشتۇردى. سىچۈەن چىڭدۇدىكى دوفۇنىڭ كەپىسىگە بېرىپ، كلاسسىك شېئىر ۋە جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرى مەدەنىيىتىنى ئىگىلىدى. ئەنخۇي تاڭمودىكى مىڭ يىللىق قەدىمىي كەنتنى سەيلى قىلىپ، جەنۇبىي ئەنخۇي ئاھالىلىرىنىڭ ئۆزگىچە ئۆرپ ئادەت پۇرىقىنى ھېس قىلىپ، ئابىدى ئۆرنەكلىرىنى بېسىپ، بېلىق پانۇسى ياسىدى. شەھەر، يېزا، كەنت، چوڭ كىچىك كوچىلاردا جۇڭگو ساياھىتى ئومۇميۈزلۈك جانلاندى. نۇرغۇن جايلارمۇ چېگرادىن كىرىش مۇلازىمىتىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ جۇڭگوغا كېلىپ ھېس قىلىش دەرىجىسىنى ئۆستۈردى. يېقىندا شاڭخەي كىچىك ساياھىتى مۇلازىمەت مەركىزى تەسىس قىلدى. جېجياڭ چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش ئاقىل مۇلازىمەت سۇپىسىنىڭ دەرىجىسىنى پۈتۈنلەي يېڭى ئۆستۈردى. ئەقلىي مۇساپە پىلانى، بىر كۆزنەكلىك بىلەت زاكاز قىلىش، чигара алкып чыгым кылыш, чигарадан айрылганда баж кайтурыш катарлык көп кыл ыктыдарны иш кылып, чат элек саяхатчылардын раван жол жүрүшү, көңүллүк саяхат кылышыга жардам берди. Жунго маданиятынын өзгөт шехри күчү, көп мәнбәлик маданият саяхат мәнзирси ва бехатар иҗтимаи мохит буйылдан буян чат элек саяхатчылардын чигарадын кириш саяхатын давамлык жалландырды. Дәүләтлек көчмәлләрне башкарыш идарасының саллык мәгълүматыдан аян булышча, бу елның алдынгы 8 айда мәмләкәт буенча чигара егызларда тәкъшүрелгән чигарадан кирип чыккан чат әлликләр 61 млн 287 000 адам кытымгы итеп, охшаш мәзгилдәгедән 19.5% ашкан. Тор саяхат субсының саллык мәгълүматыда күрсәтелгәнчә, 2026 елдан буян чигарадан кергән саяхатчылар Жунгода отыр исап билан 5.1 күн турган. Бу окшош мезгилдикидин 11% ашкан. Жунго саяхаты жунгоду сетивилиш бүтүн дүйнөнү жалып кылды. Техими көп чет элдик саяхатчылар экран аркылуу жунгону түшүнүш биленла канааттанып калмай, балки жунгого бевасты кирип, жунгону хис кылды.
0: Станциябыз хабары 2027 yıllık 33. növbətlik Çangçün Dünya Ali Məktəb Oququçuları Qışlıq Tənərkət Musabıqısı kilər ili 1-ci ayının 15-ci günüdün 25-ci günü gecə ötküz oludu. 10-ci ayının 7-ci günü musabıqa 100 günlük tətür sanaq basqıçıqı kirdi. Məşəl, midal və musabıqı muzikisi mərkəzlik elan qılındı. Bununun başqa Çangçündəki 10 Qışlıq Tənərkət Musabıqısı meydan sarayının həmmisi pütüb təkşürüb ötküzü bilindi. 33-cü növbətlik Dünya Ali Məktəb Oququcuları Qışlıq Tənərkət Musabıqısı da 12 çoğun tür, 97 kiçik tür təsis qılınıdı.
1: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri anlatımız. Muxbirinin Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin iqilişçə, yıqında yaşanqallarının halıdın xəbər eliş əsləyələri imarətlərini layiləş ölçümüge qısmən tüzütüş kirgüzülüb, davalaş bilən kütünüşünü birləşdürüş. Salamatlikni əsliga keltirish bilan kutunishni birlashtirish va yuqumli kasalliklarning oldini olish loyihasi yashanganlarning holidan kundalik xabar olish asliyalari qatorliq aloqador belgilimalar mukammallashtirilgan. Bu qitim qisman tuzilish kirgizilgan hujjat 2027 yil 1 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi ekan.
0: Muhbirinin Künming Tamujunisidin egilişçe Jongu Laos tömür yolu da katnaş başlanğandın bu yan, toşılgan import-export malları 20 milyon 770 min tonudun, mal kımıtı 100 milyar 400 milyon yuandın eşip, import-export kölümü yılğa oturu hesap bilen 24% eşip, 19 devlet ve rayonga təsir görsətken, türi 3900 xıldın aşkan.
1: Дәүләтлек урманчылык яйлак идарасы элан кылган иң яңа саллык мәгълүматты күрсәтүлешчә, 3 шимал ихат урманы курылышында өткәлге һуҗум кылыш җиңе башланган 3 елдан көбрәк вакыттан буян яңадан әхья кылынган, яхшыланган, нәтиҗәләр мустәкемләнгән курылыш вазифесе 265 миллион мөгы яткан. Бу ел Дәүләтлек урманчылык яйлак идарасы 3 чоң бүләк районның 2 yıllık merkezlik ötkelgi ucum kılış hareketini umumüzlük başlap, 2027 yılı 70% kuruluş vazifesini tamamlaşka hakiki kapaletlik kılıdı. 2030 yılı ötkelgi ucum kılış vazifesini umumüzlük tamamlaydı.
0: Stansımız haberi. Yemen Kusay Korallıkları 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, ötken 24 saatte Mandi Boğuzu'nun canubudaki Sakiye, Las Ala Katarlıq Caylağdaki Saudi Arabistani başçılıqıdaki Birleşme Armiya nişanıga 11 balistik başkurulduğun bomba koyup berduk. Hücumda netçe 10 adam kaza kıldı, dedi. Bundan başka, Yemen Kusay Korallıklarının hərbi işla bayanatçısı 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, ötken 24 saat işçi de Saudi Arabistani Yemen'deki 6 ölkəgə 156 qitim hava hücumi və başqurulduğan bomba hücumi qozğıdı, dedi. Saudi Arabistani başçılıqıdaki Köp Dövlət Birləşmə Armiyasının bayanatçısı 10. ayının 7. günü keçdə, Birləşmə Armiyanın Yemənin paytaxtı Sanağı caylaşqan Saudi Arabistanının paytaxtı Riyadqı hücum qılışqı işlətilədiğən balistik başqurulduğan bomba qoyub beri süpsini vəyran qılğallıqını aşkarladı. Bu koyup beri süpsi Saudi Arabistan'a yeni ucum kuzgaşka tayarlı kılıp atkan edi. Saudi Arabistan'ı Xalq Avasiya Baş İdarisi 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, Garbi Janubi kısımı caylaşkan Abha Xalqara Ayırdırımı bilen Riyad'daki Padişah Halid Xalqara Ayırdırımı 10. ayının 6. gününden 7. günü geçe hücum uçurdu. Hücumda cemi 3 adam kaza kıldı, 36 adam yaralandı, dedi.
1: Stansımız kabri. Gazze rayonluk hükümet Tarat Kuşkanısı 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp, 2023 yılı 10. ayının 7. günü yeni bir növetlik Palestin-İsrailiye tokunuşu partılgan 3 yıldın bu yankı ölüm yetim ve iktisadi ziyan sallık malumatını ilan kıldı. Bayanat mındak değildi. 3 yıl devamlaşkan tokunuşta Gazze rayonu da 74 mağdın artık adam kaza kıldı. Kaza kılgallarının 55%'nin köpüreki balıla, ayalla ve yaşangalla. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
2: Ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaylı.
0: Hürmetli radyo anlıkçıla, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınlaylı sahibimizle başlayımız. Şinjan konu mahallelerini özgertişte yeni tedbir kullandı. Ürümçeri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numarlı Tianshan Sarayı'nın 8. numarlı korusuna kirganınızda asfalt yol pakız, rətlik bolup, sırtkı temi yip yeni tüske kirganlikini görürsüz. Bu konu Oltıraq rayonlarını özgertişteki en canlıq xalıq turmuşunun ıxcam körünüşü. Bu yıldın bu yan, Şinjan konu mahallelerini özgertişini sıcıl algı sılcatıp, konu binalarının tamları bozuluş, trubuları konurap getiş, yürüşleştirilişi yetersiz boluş qatarlıq ağırıq noktalırgı karıta, şaraitgı karap iş görüp, ilgirki bir tutaş tam suvaş, hem yerini okşaş kılıştak yirik özgertiş endizisi bilen hoşlaşıp, her bir korunun konu kıyapıtını özgertip, əpləp səpləp turuştun, rahat, bihatar öydü turuştak süpətini yukur kötürüşünü işqa aşırdı. Konu mahallelerini nemişki özgertimiz, kandak özgertimiz. Bunun da ahallarının en pikir bayan kılışı hukuku ba. Şinjan'ın arkayısı caylarıdaki bu yılki gavdilik özgürüşü ki, konu mahallelerini özgertişte hemen bir tayaqta haydalmadı. Belki ahalıla oturgu koyuş, hükümet sepleştin ibaret endize yolgu koyulup, söz kılış hukuki amıdı boldi. Çüştün kiyin Qashqar şəhəri Qoğan yazısı 2-ci numarlıq Cənubi məhəllə Şilyuyuyen məhəllisi də bir neçə ahalə uzun orunluqda olduru paranlışı vatatdı. Balıla, Balıla Köln İç rayonu da oyna vatatdı. Yerim yıl ilgiri bu yerinin yolları yaxşı əməs idi. Abdomobillər qalay məqan tox tutup qoyuladdı. Bu məhəllə 2003-cü yılı qurulğan bulub köp yılladın bu yan sistemilik yenilanmağan. Sığlıq, su bilen təminləş, su çıxırış, turbiliniyeleri iğir dərəcədə datlaşıb getkən. Qış kilişi bilərlə par ısımaslıq, turbi yollarıdın su iqiş qatarlıq əhvalla köp görülgən. Texi ölçəmlik avtomobil toxtutuş oranı və Aramiliş rayon yox idi. Bu yıl Qashqar şəhəri kapalətlik icarı öylərini yenidin siliş, şəhər içindəki kəndlərini özgərtiş, konu məhəllərinin süpütünü özdürüşdən ibarət üç çoğun quruluşunu bir tutaş pilallab alğı sılcıddı. Şilyuyuyen məhəllisi özgərtilgən məhəllərinin bir qaylandı. Özgərtiş başlanğan dəsləbki məzgildə Şucay həmibab quruluş layihəsini şu piti köçürüb gəlmək, söz qılış hüququnu ahallərgə tapşırıb bərdi. Məhəllə oda neçü gün məhəllə oylısı da kenişiş yığını içib, qiyin məsillərini bir-mü-bir rətləb, özgərtiş təlbini tızımlab, axırda turbu torunu yığılaş, yollarını qatıqlaşdırış, bexətərlik aldını iliş dərəcəsini östürüş, istirahat bağçısı quruluşu qatarlıq yadırılıq özgərtiş tizimlikini cəmləb çıxdı. Bu yerdə olturuşluq Gülmirə Adıl, hazır məhəllimiz pakız, rətlik, səpərgi çıxış bexətər, kolaylıq, könlümüz naiti xatırcəm, dedi. Əsli orni, əsli kölümü, əsli iqizliki, bu, Ürümçişəri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numurluq Tianshan sarayının 8. numurluq korusunu qaydı silişdə aydanlaşdırılgan 3 tələb. 1981-ci ili pütkən bu konubina 2024-ci ili 9-cu ayda çeqi ütüşdün burun D-dərəcəlik xətərlik öyü də baxalanğan. Ürümçi şəhri Tianshan rayonu ahalılarının turalğı şəraitini yaxşılaşının ciddi ehtiyacı və dairəsini kengaytışkə, sodulaşdırıb etişki bolmaydıqan real qiyincilik aldıda. Hökumət yetəkləş, qoşılğan ahalılar özü məbləq toplaş, qoşılğan siyasətdə yenilik yardışını birləşdiriş usulunu qollunub, bu qıtımqı quruluşunu çəkiş, seliş işlerini tamamladı. Tianshan'ın janubi şimalığı nazar salsaq, əl rayı yetekçi kılınğan konu məhallarını özgərdiş arqa-arqadan əməl eləşdi. Özgərdiş adli haldaki tam aqartış, yol yasaş bolmasdan, bəlki ammının ehtiyacını başlanış noxtısı, ammının razı məlliki ölçəm kılınğan bir qıtımlıq eynçiki tüzəş əməl etdi. Konu məhallardaki yaşanğalarının nespiti omum yüzük yuqır bolub, binağı çıxıp düşüş qiyin boluş, nurğun yaşanğalarının beşini qatırğan iş edi. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun hər qaysı cayları yaşanğılığa maslaşdırıb özgərdişini konu məhəllərini özgərdişdiki muhimnin muhimi qıldı. Bortala şəhəri Lüya məhəllisi də ahalılə muqim yürüvatqan liftini gördü. 72 yaşlıq Puxun naiti hayacallandı, o mundaqdadı. İlgiri lift yox idi. Onun üstüge öyüm 6-cı qəvəti bolğaşqa sırtqı çıxışını ancı yaxdırmaydım. Hazır lift orıntılıb bək qulaylıq bolub gətdi. Hər günü tamaq yap bulubla binadın düşüb ayınıb çıxıdıqan boldum. Lüya məhəllisi 2005-ci yılı qurulğan bulub, köp qəvətlik liftsiz tipik konu məhəlli idi. Bortala şəhəri 2025-ci yılı konu məhəllilərini yaşanğanlığa maskeladığan qılıb özgərdişini davamlıq ilgiri sürüb, bu məhəlliga lift orınışını nuqtılıq xəliq turmuşu türü qatarıqa kərgüzdi. Özgərdişinin dəsləbki məzgılı da tövən qəvətdiki ahalılə şauqun, yoruqluqnı tosu bilişdən ənsirəb lift orın tışıqı qoçulmasılıq kəyfiyyatı da bolğan. Əmma yuqır qəvətdiki yaşanıqalla lift orın tışını təqazalıq bilən kütkən. Qoşulan arısıdaki ıxtılab, quruluşunu bir məhəl toxtutub qoyğan idi. Hər qaysi tərəflərinin mənfəətigə tən etibar veriş üçün məhəlli xizmətçiləri kengişiş nəx meydanını, məhəllidəki dəmiliş orunu, ahalılərinin işgə aldığı yötkəb, işdən düşüş, həbdə axırdakı vaxtın paylanıb, öymü öy alaqılışıb, bina qəvətlərini pərqləndürüb, məbləq çıxırış layihəsini oturğa qoydu. Tövən qəvətdəki ahalılar xıracatını tən çaşması mı boludu? Yuqur qəvətdəki ahalılar bina qəvətləri boyuca pələn-pəysiman həq tapşırıdı. Şunun bilan bir vaqtda ammavi fondunu toğırlab çıxırıb etiş yolları ecilib, ahalilərinin iqtisadi besimi zor dərəcədə yeniklətildi. Əvrişim murasa qilish usuli, qoşunlar arasıdagi ziddiyyətini oğuşlu qəl qıldı. Manas nayisi Cavuyu yeni kənti Yacon məhəllisini özgərdiş cəryanıda yaşanğalığa maskeladığan inçki halqılarını inçkiləşdirib, koridorunun işik deyirizlərini kəngəyitib, məhəllinin səylı qılış liniyasını əlalaşdırıb, yuqur tövən birikmin çeniqi saymalarını səpləb, yaşanğalarının çeniqi iş, ballarının oynaş ehtiyacıqa tən etibar bərdi. Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu, Guanghua yolu, Bölək rayonu, Nukul hoylunu özgərdiş çəkləməsini buzub taşlab, tamını çəkiş bilən hoylunu özgərdişini birləşdiriş. Böləklərini tutaşdırıb, süpətini özdürüş arqılıq, bir tutaş pilallab, bir qancı liftini qoşub orunudub, tutaşdırılğan böləklərdəki ammavi fəaliyyət boşluğunu birləşdirib, Bölək rayonudaki nəcə 100 yaşanğan kişini binağı çıxış qiyin buluş məsələsi bilən xoşluşub, binadın düşüb aram eliş, qoşunlar bilən fikir almaşdırış imkaniyyətigi ege qaldı. Qoşunlar arasıdaki ıxtılapını həl qılışdın, inçikə tosalğusuz dərəcəsini östürüşkicə, yaşanğılığa maskeladığan qılıb özgərdiş, noqul qatıq detallarını səpləş bolmasdın, bəlkə yaşanğılığının həqiqi turmuş mənzirisini məvqə qılğan bir yürü süpətini östürüş layısı. Dəl cayda tədbir qolunuş, illiqliq yetgözüş mülazımıdı arqılıq konu məhəllilər, Həqiqi türdə yaşanğanlarına maskeladığan, yaşanğanlarını xatircəm qıladığan, yaşanğanlarına illiqliq yetküzüdığan bəxtlik makanğa aylandı. Hörmətli radioqucular, ortaq gəvdini müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı mavzuluq səhibimiz müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Zümrət Yasın, növətçi mühariri Adıl Ablət, nazarətçisi Qurbanı Sacabbar.
2: Handiki işlarını bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1 günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga

Radyolongş dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Yigit kızının özüge boğan muhabbetini sınap yakışmak istedi, kızdan sorap doğu. Minin nerimini yakış görürsüz. Nemi üçün üçüncü yakış görürsüz. Bu çağda kız intayın romantik kılıp, ''Mən sizne sizden kaysı bir alaydı yeriniz boğallıqı, ya ki sizden kim boğallıqınız için emez, belki minin sizden yeninizde turgandaki kimlikimni yakış görmen?'' dep cevap beripti. Bu cevaptın elakı yigit intayın söyünüş iskıptı. Mana bu muhabbet. Demek şunda xulas kılımız ki, muhabbetlik turmuşta toğru peytte sizge yoluqqan toğru şu adam her bir iğiz gep söz en addi muhabbeti bilen sizge təsir kılıdı. Turmuşunuz ne mənağı iyi kılıdı. Muhabbette bəxtinin keçkip gelişi çoğun meselemez. Muhimi şu adamın gelişi. Vakit aman en doğru adamını sizge hediye kılıdı. Bunun için sizde samimi kalıp bolsun, muhabbetli köngül bolsun. Barlık dostlarımızga bahtiyar bolsun. Muhabbetli küylerimiz sizler için.

Süyümlük dostlar, programımızda davamlaştırıp atımız. Bir aylan bakı kırıptı. Etraf şünçilik cimcit. Bağının ilgisi mi yokken? O kişi öz nefsinden galip gelip, bağdın hiç nersimeye çıkıp gelipti. Lekin bağının sırtıdaki kişiler o adam doğrusu da şundak çıraylık, mevlik bağdın hiç nersi yemeyi kalamı de pişini pasat kıptı. Eğer belkim o adam hiç kim kömedi de şu mevledin yiyen bosa, bazıla bağının ilgisi yoktursa yevaldi de gelişimi mümkündi. Bazıda biz mi turmuştum uşundak ehvallahı yolukup kalemiz. Uşundak çağda bizden bu ışkı tutulgan pozisyerimiz doğru buluş gerek elbette. Ondak olsa kandak doğru buluş gerek. Her gizmi başkalarının nemi dep gelişini pek muhim dep bilip gitmeskimiz gerek. Başkalar sırttan karap baha bergücüle. Her gizmi şu vakitinin özü de bizgi okşaş şu işini beşidin keçirip atkalla emez. Şuna ondaklağı perva kımısakla keyfiyatımızda mı buzuvanmayımız. Kuşal keyfiyatımızda devamlı saklap, öz yolumuzda devam iteleyimiz. Elbette güzel tavsiyelerimiz her vakit anlıkçılarımız için, güzel nakşılarımız mı her vakit silah için.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demdirin bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlayanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmayın size. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo tuvarına girip, kalan vakitte kalanca anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırış Türbütçüsü Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Türdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla...

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bu adıllıq emas. O şehirdeki her kandı kızdın öte tırışçalıq görüstüp, iyanı işlerinin tayarlıq hizmetlerini kalışıp bergen. Paypaq, küçük balalarının böki, palas, şarpı digendek nerslerini tokudu. Üstüge Amerika bayrağını keştilep, safa yapkışlarını tikdi. Tünü gün çan tozan besip ketken kural ıskalatıgı kırıp, bir nerslerine tızdığan cavallarının üstüge seyrik, kızıl, maysıran belgi latalarını astı. Herip halı kalmıgıcı işledi. Hatta petti ama bilen aşbaz ayalgı yardımlaşıp, iyanı kılgalla üçün poşkal salganda kolunun işki yerini köydürü aldı. O, hüddü mədi kardak şun çüküp çapalı kışlarını kılıp, əmdi harduk çıkırıp oynaydıgan çağda yavaşlık bilen asta kendige daciskı mecbur boldı.

Varangchuroqning qattiqligidan yandiki odamning gapinimi aniq anglagani bo'lmaydi. Qeyri Levi maydondagi xushal kayfiyatni ko'rib, chilayotgan Lorina kuyini to'xtatibla, güzel kök tuğ degen köyge çelişki başladı. Bir neçe yüz avaz bir dek naqşı tuğlap, zalının içi tentenigi toldi. Şu arada xalq əskerlerinin mezgancıları muzikantlarının sepigi koşulup, mezgallarını çelip getdi. Bunun bilen hayacan üstüge hayacan koşuldi. Hem mademnin küşlük hayacandın vücudi lərzigi kelevat attı. Scarlett uştumtut Melaniyaning mo hammini besib tushadigan yangroq ovozi bilan naqshiga qo'shilib aytayotganligini anglab qoldi. Ovozi shunchalik yiqimliq, ta'sirli edi. Ishki qo'li ko'ksida, ko'zlari ching jumulgan. Mangzida ko'zlaridan oqib tushgan yosh yaltirab turardi. Muzika to'xtagandan keyin Melaniya qo'l yog'ligi bilan yuzini surtibdi va Scarlettga qarab Xuddi özünün bu qılığı üçün onundan keçirim sorğanda külüb qoydu. Mən şünçilik xoşal, dedi o pəs avazda. Bu əskərlərimizdən pəxirlib özümünü toxtut olamay qaldım. Onun közlərdə hissiyatqı bay bir xil təl və qızğıllıq parlap duraddı. Bu halət onun adətdikidək çırayğa böləkçili güzəllik elib kəlgən idi. Bu xil halət Başqa ayollarning chiroylaridimi ishbodilinib turatdi. Naqshi tugagandan keyin ularning chiroyliq va qurilgan yuzlarimi faxrlanish yoshlari bilan o'llangan edi. Lavlarda kulka, ko'zlarda o'ynoq hayajon. Mashhurlari oshiqlarga, onalari bolalarga, ayollari erlarga qarishatdi. Xonim qizlarning hammasi shundoq chiroyliq edi. Bu xil güzellik her qandaq bir adetkidek ayalnımı acayip cəlibkarlıqı igi qıladdi. Çünki ulani ərləri bütün vücudu bilən asıraytdi və süyətdi. Ulamı qızğın muhabbətləri bilən ulağı cavab yandıratdi. Ula özlərinin ərlərini süyətdi. Ulağı işinətdi. İşənçilərdən qılcı təvrənməy turub işinətdi. Ulani ən şundaq küşlük bir külrəng müdafiəliyinisi şimallıqlarının ayaq astı qılıçdan qoğdab turvasa, beşimizgi bala qaza kilərmü dəb ənsirəşnin ulağı ornu barmı? Dünya payda boğandın tartıb, ulağı oxşaş batdur. Özünün hayatıdın mı keçələydiğən, həm şünçilik kilişkən, şünçilik mulayim ərlədən qançilik çıxıb baqqan. Ula adaletlik işlav üçün kürəş qılıvasa. Ulanın köreşlerinin ahri gelbe bilen ahırlaşmay, nemi bilen ahırlaşatdi? O işla üçün ulamu erlerge oxşaş, işki koli, kalibler bilen hizmet kalıdı. Onu qoğdaydı, ağızdan çüşürmeydi, oylaydı. Hatta çüşüdümü körüdü. Zörür tipilsa, onun üçün özlerinin erlerini kurbamı birdi, hem erle can tuğlarını igiz götürgenge oxşaş, Ulamı o tuğlanı məğrur aldı igiz götürüp mağalaydı. Bu, ulanın qəliblərdeki qızğın muhabbətləri bilən ittiharlıqlarının, Cənub İştipaqı işlərinin yüksək çoxısı idi. Çünki, ahir qəlbə közgü körünüb qilavat attı. General Jacksonның konfederastiki bir neçə qitimliq qəlbəsi bilən şimallıq alvaslanın Banks ətrapıdaki yetkünlük cəndiki ecinişlik məğlubiyyəti bu nöqtəni ispatlığan idi. General Valley bilən General Jacksonğa oxşaş muşundaq sərdarla bu cəndə ulanı yengəlməsmü? Yəni bir qitimliq qəlbəlik cən qıladığan bolsa, şimallıq alvaslılar ulanın aldıda tızlanmay qanmaydı. O çağda ulanın ərləri zəpər bilən qaytıb, söyüş-söyüş və xoşal külkələ bilən təntəni başlanıdı. Demək, yəni bir qitim qalbi qilişsa, şunun bilən uruşma tögəydi. Əlbəttə, bəz öylədə ərlərinin oranı yox qaldı. Balıları məngü dadısız qaldı. Virginiyadiki timtas östən boyları bilən tenniz tağlarda ulanın qəbirləri oranı aldı. Amma, Aşındaq bir haqqani iş üçün berilgən bədəlini şunonluq bilən yuqur bulub kətti digili bulamdı. Ayalla işididigan tavar durdullani, ögi ketidigan çay qəntləni tapmaq intayın qiyin.
Lekin u narsalar bo'lmasmi bo'laveradi qo. U narsalarni shimollik alvastlarning burnining tegidan to'xtamay bu tarafga to'shiyotmamdi. Yaqinda Rabbil Semmis bilan Janub ittifoqining dengiz armiyasi shimollik alvastlarning urush kemalari bilan tutishadigan bo'lsa, portmi ichilib qoladi. Angliya mo Janub ittifoqiga ha deb yordam beryapti. Chunki ularning fabrikalari Janubning paxtasi yetib bora olmay bekor qilyotgan gap. Angliya oqsungaklari Janub ittifoqiga albatta yest tashliq qiladi. Ayollar tovar durdullarning ichidagi badallarini o'ynatib, faxrlangan holda erlarga kulib qarashmoqda. Ular o'limning oldidan tortib olgan muhabbatning hassilab qimmatlik bo'ladiganligini bilishadi. Chunki kishilarning buningdan topadigan lazzati boshqacha albatta. Scarlett dastlabda sanjiq-sanjiq bu odamlarni ko'rib, o'zining mushundoq bir yig'ilishga qatnashganidan intayin xoshal bo'lgan edi. Yuragi hayajondan to'xtamay silibmi ketgan edi. Lekin uzoq o'tmay atrofidagi odamlarning qin-qing'i patmay qilayotgan qiyofatlarini ko'rib, bayqi xoshalliklari asta-asta yo'qolishga boshlandi. Bu yerdagi ayollarning hammasi Scarlett yo'q bir xil o'tdek qizg'inlik ichida uzishib yuratdi. Buningdan u tengirqab ham ruhsizlanib qoldi. Zalmo endi ancha chiroyli ko'rinmadi. Qizlarning kiyinishlarimi odatdagicha ko'rinayotdi. Hamma odamning chiroyida haqqoniy ishlagi bo'lgan sadoqat burunqidakli urg'ib turyapsimi? Scarlettga kulkilik ahmoqon ishdek bilinayotdi. Scarlettning kallasidan ushtumtut o'zini endi tushunayotgandek bir fikr lip qilib o'tib, hayronlikdan og'zi ichilib qoldi. Aslida u ayollarning kuchlik iftixorlanishlaridan izmilari uchun o'zlarini, o'zlarining barliq orzu-armonlarini qurban qilishlaridan tang bahrman bo'la olmaydi ekan. U garchi qo'rqinish ichida, "Yoq, yoq, unda qarmasqim kerak, unda qarash xato, jinoyat" deb o'ylasimu, ammo ularning izmilarining o'zi uchun hech qanday ahamiyati yo'qligini. Kishilarning u to'g'riliq jon jahli bilan so'zlashlaridan jaq to'yganligini bilib turatdi. Uning qarishcha izmining hech qanday muqaddasligi yo'q. Urushmi uncha vala yuksak ish emas. Bir-birini talvilachi qirg'in qiladigan, iqtisodni vayronchilikka uchirtadigan, kishilarning farog'atlik turmushini buzadigan intan yirginishlik ish edi. Amda u tugimas paypoq, sharp to'qishlardan, doka o'rashlardan, doktorxonalardan, u yerda odamning qusqusini keltiradigan sesiqchiliklardan, tugimas ingrashlardan bezor bo'lishga boshladi. Uning ichidash mumkin emas edi. Bulibmu, ishki qovzi ichiga kirib ketgan o'lim oldidagi odamlarning chiroyiga qarash bakmi qo'rqinchli ish edi. Bu xil isyonkor fikr kallasida paydo bo'lishga boshlaganda, Scarlett xuddi boshqalarning ichida nima o'ylayotganligini chiroyiga qarab bilib qilishdan qo'rqqandek atrofga qarab qo'yishdi. Nima uchun uningdimi mushundoq ayollarga o'xshash ta'sirat bo'lmaydigandu? Ular izmig'i butun niyati bilan haqiqiy sodiq. Har bir so'zi, har bir harakatida chilliq bor. Agar birarsi uningdan gumonlanib qolsa, yo'q. Kishilarga ko'ngildikini faqatla belindirmaslikka kerak. Yolg'ondan izmig'i qizg'in va uningdan faxrlangan bo'lib elishi. O'zini Janub ittifoq ofitserining tul qolgan ayolga munosib ishlarni qilayotganiga silib, qayg'u alamlarga botirlik bilan chidashlik berishi. Yurakini allaburun qabriga ko'milib ketgandek ko'rsatishi. Erining izmining qalbisi uchun o'lganligini shundoq bo'lishga tegishli deb tunishi kerak. U nimishqa bu ayollarga o'xshamaydi. U buladek birar ishni yoki birar odamni chin dilidan so'yalmaydi ekan. Bu nima degan g'ayriboniy hissiyot? U burun ro'yi va ma'naviy jihatlardan o'zini faqatli tanho, yetim sezmaydi. U vujudidagi bu xil ideyani bo'g'ib o'ltirmoqchi bo'ldi. Lekin o'zining ma'itiga sodiq bo'lib o'rgangashga, u xarakteri uning undoq qilishiga yo'l qo'ymaydi. Shunga u Melaniya bilan o'zining pokida xeridorlarni kutayotganda ideyasi to'xtamay harakat qilib, o'zining to'g'riligiga o'zini bir amal qilib ishontirmoqchi bo'ladi. Ishontirish uning uchun ancha qiyinmish emas edi.
Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Alabatkınanlar Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlıgı isler.

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının nomluk romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulunsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.